Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına sarılıverecekmiş gibisin.

Günaydın, keyifli sabahlar, merhabalar. Metropol FM burası. Ben Serdar. Herkese sevgiler, selamlar. Guten Morgen, iyi sabahlar diliyoruz. Saat 5 ile 6 arası. Her sabah olduğu gibi çay şekeri programı öncesi ısınma hareketlerimizde, ısınma turlarımızda en güzel şarkılarla birlikteyiz. Sefalar getirdiniz, kolaylıklar diliyoruz iş yerlerinde, gece vardiyasında şu an çalışanlara. Yollarda olanlara da tabii ki iyi yolculuklar. Güzel bir şarkı gönderiyoruz. Guten Morgen.

Devam edelim. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Ben Serdar. Güzel sabahlar diliyoruz. Bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı hatırlatalım. 030 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 030 217 970 71. Yollarda olanlar, iyi yolculuklar efendim sizlere. Çalışmakta olanlara da az kaldı, gece vardiyasında olanlar. Sanıyorum saat 6'da işi bırakacaksınız. Ha gayret, sabırlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de birlikteliğimiz devam ediyor. Almanya'da yükselen benzin fiyatları düşecek mi? Bununla ilgili dün kabine üyeleri bir toplantı yaptılar. Birçok fikir ortaya atıldı. Ve Başbakan Merz bir an önce bir yardımın gelmesini istiyor. Yeşiller Partisi'nden insanlara 250 euroluk bir kereye mahsus bir yardım yapılsın diye bir öneri geldi. Diğer önerilere de bakacağız. Bir üst sınır olacak mı benzine veya vergide mi bir indirim olacak mı? Ayrıntılarıyla bu gelişmelere birazdan hep beraber göz atacağız. Önce güzel bir şarkı gönderelim. Ben Serdar.

Devam, devam, devam. Almanya'da Başbakan Merz'in yerine başka birisi mi gelecek? Önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler'in bir toplantısına gidecekti Amerika'ya, New York'a, ama bu gezi iptal etti. 3 günlük bir gezi olacaktı. Bu hafta sonu Berlin'de ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde eyalet parlamentosu seçimleri var. Bu seçimlerde CDU çok oy kaybederse acaba Merz onu düşünüp parti içinden sen geziye gitme, açıklama yapmak zorunda kalabilirsin bu seçimlerden sonra diye acaba bir düşünce mi oldu? Yerine başka birisi mi getirilecek? Bununla ilgili spekülasyonlar var. İçişleri Bakanı Dobrindt'in adı ortaya atılıyor. CSU Genel Başkanı Bayan Eyalet Başbakanı Markus Söder'in adı geçiyor. Veya Nordrhein-Westfalen Eyaleti'nde Türklerle iyi ilişkileri olan Hendrik Wüst de yine adı anılanlar arasında yer alıyor. Acaba Merz başbakanla devam edecek mi, etmeyecek mi? Popülaritesi çok düştü. Almanya'da sadece insanların %16'sı. Yani her 6 kişiden sadece 1 kişi Merz'i iyi buluyor. Hükümetin çalışmalarını iyi buluyor. Böyle zayıf bir puanlaması var anketlerde Merz'in ve başında olduğu hükümetin. Önümüzdeki günlerde önemli siyasi gelişmeler olacak gibi görünüyor. Güzel sabahlar diliyoruz. Ben Serdar Guten Morgen.

Tüm dinleyenlerimize tekrardan günaydın. Burası Metropol FM. Isınma turlarımız devam ediyor. Birazdan Çay Şekeri programında startımızı vereceğiz. Şu an bizi dinleyen bütün dinleyenlerimize kolay gelsin, hayırlı işler diyelim. Bir şarkı daha gönderiyorum size. Ayrılmayın.

Günaydın, mutlu sabahlar. Herkese guten morgen. Sevgiler gönderiyoruz, selamlar gönderiyoruz, saygılar gönderiyoruz sizlere efendim. Lütfen kabul buyurunuz. Ben Serdar ve burası Metropol FM. Günlerden Perşembe, 17 Eylül tarihini yazıyoruz. Bu Perşembe gününün sabahında işte Metropol FM'de Çay Şekeri programımızı başlatıyoruz huzurlarınızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gün olsun, güzel bir sabah olsun. Gününüzün iyi başlaması için ben de saat 6 itibariyle 10'a kadar en güzel şarkılar, enteresan, önemli konularla, bilgilerle karşınızda olacağım efendim. Bize ulaşabiliyorsunuz 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyoruz iş yerlerinde olanlar, iş yerlerine ulaşmış olanlar, işi bırakıp eve doğru gidenler de var tabii ki. Gece çalışmış olanlar,

Sizleri unutmadık. Sizlere de iyi istirahatler, iyi dinlenmeler. Yollarda olanlara dolayısıyla iyi yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Hadi hemen bir şarkı gönderiyorum sizlere. Bizi dinlemeye devam edin. Ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de birlikteliğimiz devam ediyor. Almanya'da yükselen benzin fiyatları düşecek ve bununla ilgili dün kabine üyeleri bir toplantı yaptılar. Birçok fikir ortaya atıldı ve Başbakan Merz bir an önce bir yardımın gelmesini istiyor. Yeşiller Partisi'nden insanlara 250 euroluk bir kereye mahsus bir yardım yapılsın diye bir öneri geldi. Diğer önerilere de bakacağız. Bir üst sınır olacak mı benzine veya vergide mi bir indirim mi olacak mı? Ayrıntılarıyla bu gelişmelere birazdan hep beraber göz atacağız. Önce güzel bir şarkı gönderelim. Ben Serdar. Devam. Almanya'da Başbakan Merz'in yerine başka birisi mi gelecek? Önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler'in bir toplantısına gidecekti Amerika'ya, New York'a, ama bu gezi iptal etti. 3 günlük bir gezi olacaktı. Bu hafta sonu Berlin'de ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde eyalet parlamentosu seçimleri var. Bu seçimlerde CDU çok oy kaybederse acaba Merz onu düşünüp parti içinden sen geziye gitme, açıklama yapmak zorunda kalabilirsin bu seçimlerden sonra diye acaba bir düşünce mi oldu? Yerine başka birisi mi getirilecek? Bununla ilgili spekülasyonlar var. İçişleri Bakanı Dobrindt'in adı ortaya atılıyor. CSU Genel Başkanı Bayan Eyalet Başbakanı Markus Söder'in adı geçiyor. Veya Nordrhein-Westfalen Eyaleti'nde Türklerle iyi ilişkileri olan Hendrik Wüst de yine adı anılanlar arasında yer alıyor. Acaba Merz başbakanla devam edecek mi etmeyecek mi? Popülaritesi çok düştü. Almanya'da sadece insanların %16'sı. Yani her 6 kişiden sadece 1 kişi Merz'i iyi buluyor. Hükümetin çalışmalarını iyi buluyor. Böyle zayıf bir puanlaması var anketlerde Merz'in ve başında olduğu hükümetin. Önümüzdeki günlerde önemli siyasi gelişmeler olacak gibi görünüyor. Güzel sabahlar diliyoruz. Ben Serdar Guten Morgen. Tüm dinleyenlerimize tekrardan günaydın. Burası Metropol FM. Isınma turlarımız devam ediyor. Birazdan Çay Şekeri programında startımızı vereceğiz. Şu an bizi dinleyen bütün dinleyenlerimize kolay gelsin, hayırlı işler diyelim. Bir şarkı daha gönderiyorum size. Ayrılmayın.

0: Turan Şahin, ya ben anlatamadım ya sen anlayamadın. Metropol FM'deydi, günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Ve tabii gündemin önemli konusu benzin fiyatları. Biraz önce söylemiş olduğum gibi dün önemli bir toplantı vardı ve bu toplantıda neler konuşuldu? Toplantıda benzin fiyatlarının biraz daha aşağı çekilmesi konusunda hemfikir kabine üyeleri ve bunun bir an önce yapılmasını istiyorlar. Hatta Ekim ayının başlamasıyla beraber, yani iki haftaya artık bu yürürlüğe girsin diyorlar. Ama tam ne olacak onunla ilgili net bir fikir yok. Ortaya atılan bazı düşünceler vardı. Ekonomi Bakanı Rayşe mesela katma değer vergisinin benzinde, akaryakıtta %19'dan %7'ye düşürülmesini istiyor. Bu mesela 100 euroluk bir benzin alımında 19 euro yerine 7 euro vergi anlamına geliyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ve onun dışında da yine 6. aydan 8. aya kadar 3 aylığına getirilen enerji vergisinin düşürülmesi de yine gündemde. 3 aylığına gelmişti yaz aylarında, hatırlıyorsunuz. Bu da tekrardan olabilir diye bir öneri geldi. Henüz daha netlik kazanmadı ama çok büyük bir ihtimalle yakın bir zamanda benzinin fiyatı biraz daha aşağı çekilecek gibi görünüyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bu planların biraz daha somutlaştırılması gerekiyor. Konuyla ilgili tabii gelişmeler olduğunda sizlere aktaracağız. Zinet Salih ile devam edelim. Hayırlı sabahlarınız olsun. Güzel sabahlarınız olsun. Ben Serdar, Metropol FM burası. Çalışmakta olanlar, işe başlamış olanlar, hayırlı işler günlerden. Perşembe 17 Eylül.

Seni daha nasıl sevebilirim? Zinet Salih Metropol FM'de sizlerle oldu. Bremen'de dikkat. Aklı olan A27 Bremen North Richtung Bremen otobanına çıkmasın demiş dinleyicimiz. Oslipshausen çıkışından sonra otoban kapalı, büyük bir kaza meydana gelmiş. A27 Bremen North Richtung Bremen. Oslipshausen'den sonra otoban kapatılmış. Burada büyük bir kazanın meydana geldiği bildiriliyor. Ona göre

Mansur Batuflex ve Eray'dan burada sokaklar sizinleydi. Saatlerimiz 6.44. Bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçında Beşiktaş Fransa'nın ünlü takımı Olympique Marsilya ile saat 21'de karşı karşıya geliyor. Maçı TRT 1 ekranlarından canlı canlı takip edebilecek futbol severler, spor severler. Beşiktaş'ımıza bol şanslar, başarılar diliyoruz. Saat 21'de Fransa'nın Marsilya takımıyla İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Kara Kartal'a bol şanslar, başarılar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Derya Oğlu şımarık. 6.54 yaptık saatlerimizi. Benzin fiyatları ne olacak? Benzin fiyatları yüksek, az önce gelirken gördüm. Hep önünden geçtiğim bir benzin istasyonu var diyorum ya. Dizelin litresi şu an 2.48. Dizele baktım, benzine bakmadım. Çünkü dizeli görünce benzine bakmaya cesaretim yoktu. Dün bakanlar bir araya geldiler. Bakanlar bakmaya devam ediyor. Bir icraat olacak mı? Olacak diyorlar da ne zaman? Ekim ayı ile beraber benzin fiyatları iner mi acaba? Ekim ayı itibariyle hedefimiz o dedi bazı siyasetçiler. Ne olacak? Katma değer vergisi %19'dan %7'ye insin diyor. Öneri getiren Ekonomi Bakanı Rayşe. Bu bir işe yarar mı orasını bilemiyoruz. Enerji vergisi, Energişto'ya yaz aylarında indirilmişti 3 aylığına. O bayağı bir rahatlatmıştı insanları. Tekrar böyle bir şey gelir mi? Bu da yine teklifler arasında yer alıyor kıymetli dinleyenler. Bu benzin fiyatına bir üst sınır getirilsin önerisi vardı. O pek kabul görmemiş kıymetli dinleyenler. Onu da yine söylemiş olalım. Ne yapacaklar? Ne diyecekler? Orası bilmiyoruz ama mutlaka bir an önce bir şeylerin yapılması gerektiğinin farkında nihayet siyasetçiler. Ve Ekim ayı ile beraber büyük bir ihtimalle öyle bir fiyat indirimi mevzu bahis olacak. İnşallah, inşallah diyoruz biz de. 6.55 saatlerimiz. Ayşegül Aldınç, Ali Malla. Şimdi burada. Guten Morgen.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Dünya yanar, ben yanmam, Burcu Güneş.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Bu nefis şarkıyla saatlerimiz 7.12 oldu. Çay şekeri programımıza Metropol FM'de işte. İkinci saatimizin startını verdik.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel sabahlar, mutlu sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Kolaylıklar iş yerlerinde olanlar, yollarda olanlar, kazasız, belasız, radarsız, cezasız yolculuklar diliyoruz. Ona kadar buradayız. Siz de tabii ki programımıza her zaman olduğu gibi dahil olabiliyorsunuz. Bunun için 0-32-117-970-71, 0-32-117-970-71. Hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Beşiktaş'ımızın maçı var bu akşam. Onu söyleyelim. Saat 21'de Beşiktaş, Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşı karşıya geliyor. Saat akşam 9'da TRT 1 ekranlarından bu maç yayınlanacak. Spor severlere, futbol severlere duyurmuş olalım. Beşiktaş'a bol şanslar, bol başarılar dileyelim. Hande Yener emrine amade. Şimdi huzurlarınızda, radyolarınızda. Ben Serdar. Guten Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

Basit numaralar Zerrin Özer. Günaydın, merhabalar. Bremen'de bir kaza meydana gelmişti. A27 üzerinde Oslipshausen çıkışından sonra otoban kapalıydı Bremen istikametinde A27. Şu an son durum ne? Buradan geçenler durumu bir özetlerse memnun oluruz. Burada çok ciddi bir yoğunluk vardı. Son durum ne? Onu aktaran lütfen bize. İsmini yazmamış olan bir dinleyicimiz Mahmut Bey. Oğlum Ensar'a şu mesajı okur musun diyor. Ensar okulda başarılar dilerim diyor. Ham şehrine selamlar demiş. Bugün yüzme dersi var. Biraz stres yapıyor kendine diyor. Motive olur diye bir anons yaparsan diyor. Ben de motive etmek isterdim ama ben de sabah bu saatte yüzmeyi sevmezdim yani. Ensar öpüyoruz seni, iyi dersler. Kolay gelsin. Başka. A27 hala kapalı abi demiş Arif arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. İyi yolculuklar diliyoruz. Çevre yollarda da tabii ki bir yoğunluk var. Orada burada başka bir aksaklık varsa, radar varsa de bize ulaştırın. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Efendim yollarda geçen yıla göre bu yıl daha fazla sıkışıklık olmuş. ADAC'nin raporu o yönde. Tabii bunun başlıca sebebi özellikle yol onarım çalışmaları tabii ki. Ama insanların arabalarından vazgeçmemesi, yükselen benzin fiyatlarına rağmen, bu haber beni mesela bayağı bir şaşırttı. Yükselen benzin fiyatlarına rağmen insanlar arabalarından vazgeçmiyor. Öyle bir durum var. Son günlerde de bayağı yüksek bu fiyatlar. Ben gelirken dizelin litre fiyatı 2.48'di. 2.47.9 yani 2.48'di. Bu fiyatlar ne olacak? Dün kabin üyeleri bir araya geldiler ve bu konuda ele alındı. Büyük bir ihtimalle 10. ayla beraber benzine bir fiyat indirimi uygulanacak. Ya katma değer vergisi %19'dan %7'ye indirilir. Ekonomi Bakanı Reich'in o yönde bir önerisi vardı. Ya da yaz aylarında 3 aylığına yapıldığı gibi enerji vergisi, Energiesteuer, akaryakıt vergisi bir tık daha düşürülür. Değerli Metropol FM dinleyenler, o zamanlar aşağı yukarı bir 18-19 sent benzin litre fiyatı ucuzlamıştı. Yani 2.50'den kaça düşecek? 2.30'a mı düşecek? Böyle, böyle. Bakalım başka bir şey gelecek mi? 10. ayın başlamasıyla beraber yürürlüğe sokmak istiyorlar. Biraz acele ediyorlar o konuda.

0: seni konuşurum.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
0: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Metropol FM burası, saatlerimiz 7.29. A27 üzerindeki yoğunluk hala devam ediyormuş. Dinleyenlerimizden gelen mesajlar var.
2: Günaydın. A27 hala kapalı. Yani kapalı dediğim...
1: Bahar Hanım.
2: Pasiyet next, yani bekliyoruz. Yani bir kaç kişi ya da bir kişinin... yani belki kaza yapmıştır istemeyerek ya da isteyerek, bilmiyorum.
1: İsteyerek ama, yapmamıştır herhalde.
2: Küçük bir, yani bir kişinin küçük bir şey değil aslında, ama bir kazadan dolayı burada bu kadar beklememiz gerçekten, bilmiyorum, sinirleniyorum böyle durumlara. Yani doğru dürüst kullanın şu arabayı.
1: Doğru dürüst kullanın şu arabayı. Ich weiß was du meinst. Ben de gerçekten çok sinir olurum. Hani böyle bir şekilde dikkatsiz araba kullanın, bir kazaya sebebiyet veriyorsun belki, ya da aşırı yavaş gidiyorsun ve başkalarını sollamaya yönlendiriyorsun. Sonra bir kaza meydana geliyor ve ondan sonra o trafik aksıyor. Herkes işine geç kalıyor. Bahar da diyor ki ben şimdi diyor mutlaka diyor çalışma saatlerimi yerine getirmem lazım. İşime en az 1,5 saat geç kalacağım. İşimden 1,5 saat geç çıkmam gerekecek. Normalden çocuklarımı almam gerekecek. Onları alamayacağım. Dolayısıyla başka bir gün daha fazla çalışmam gerekecek. Lütfen insanlar trafikte dikkatli kullansınlar diyor. Kazaya sebebiyet vermeyin diyor. Tabii kimse isteyerek kaza yapmaz da, hani biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Hele de böyle çok yoğun yollarda her an bir kaza olabilir. Öndekine mesafeyi korumak gerekiyor. Sen öndekine mesafeyi koruyorsun, arkadaki de sana mesafeyi koruması gerekiyor. Yani maalesef kaza, işte adı üzerinde kaza geliyorum demez. Çok sinir bozucu, böyle acelem var ve trafikte sıkışıp kalıyorsun. Bazı dikkatsiz insanlar yüzünden belki bir rahatsızlığı olduğu kişinin, hani onu bir kenara bırakalım. Belki rahatsızlığı olduğu onun için kalp krizi geçirenler oluyor trafikte, Allah korusun. Başka bir rahatsızlığı olanlar oluyor. Dolayısıyla yollarda aman dikkat. İyi yolculuklar sizlere. Bu da Tan Taşçı, Bahar sana gönderiyorum. Moralin yerine gelsin. Trafikte şu an cebelleşenlere armağanımız olsun. Gidişat. Bu gidişat sonumuz olacak. Tan Taşçı.

0: Tantaşçı Gidişat radyomuzda en keyifli, en güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Trafikte şu an sıkışıp kalmış olanlar için Uğur Bey diyor ki Kadir abimize söyle hepsini şöyle bir sakinleştirsin diyor. Kadir abi, Uğur diyor ki insanları sakinleştirecek misin?
1: Kim diyorsa getir buraya basayım şamarı suratına, ne biçim laf lan bu?
0: Kadir abim tersdir Uğur, bilmiyor musun? Emre'den bir mesaj var, diyor ki
2: tatilde yedik paralara, şimdi parasızlıktan kabzınıyoruz. İki ay böyle gider gari.
0: Bu sondaki güzel bak. Gidiyor yine o

0: Sibel Can ve APO sana kıyamam. 7.42 yaptık biz de saatlerimizi şu an. Herkese güzel sabahlar diliyoruz. Berlin Eyalet Parlamento seçimleri var bu hafta sonu ve bugün Metropol FM frekanslarında özellikle Berlin Eyaleti'ne başbakan adayı olan bütün partilerin adaylarının açıklamalarını, röportajlarını dinleyeceksiniz. Gün boyunca bunları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle tabii ki AfD'nin oy artışı arttırması, Almanya'nın dört bir tarafında oylarını arttırıyor olması, anketlerde de bu kendini gösteriyor. Göçmen uyruklu, Müslüman uyruklu insanları tedirgin ediyor. Çünkü partinin içinde birçok önde gelen isimlerin yabancılarla ilgili, mültecilerle ilgili, Türklerle, Müslümanlarla ilgili çok dışlayıcı, aşağılayıcı sözleri, ithamları var değerli Metropol FM dinleyenleri. Buna rağmen göçmen uyruklu insanlarımız, vatandaşlarımız da bu partiye oy veriyor. Hatta bununla da reklam yapıyor bu parti kendine. Diyor ki bizi diyor Türkler de seçiyor. Biz diyor aslında Türklerin seçmesi gereken parti biziz diyor. Biz diyor onların gerçek dostuyuz falan diye böyle abuk subuk açıklamalar geliyor. Şimdi bu Türklerin dostu biziz diyen partinin en radikal isimlerinden birisi Thüringen şefi Björn Höcke. Bu kişi zamanında demişti ki Türkleri demişti Asya'ya göndermemiz lazım demişti. Geldikleri yere. Boğaz'ın doğusuna göndermemiz gerekiyor demişti. Bu adam hala çok faal bir şekilde, çok aktif bir şekilde AfD'nin en önemli isimlerinden biri. Şimdi onun bir konuşması benim internette bir konuşmasına denk geldim. Diyor ki ben diyor işte diyor Almanya'nın orta bölgelerinden bir yerde diyor A44'te diyor bir tesise gittim, bir Rastplatz'a gittim diyor. İçeri girdim diyor. Dünyanın her tarafından insanlar var. Dünyanın her tarafından bu gelen insanların dünyanın her tarafından konuştuğu diller var ama sadece bir dil yok. Alman yok diyor. Almanca yok diyor. Çünkü Alman yok orada diyor. Tek Alman bendim diyor. Bakın aynen şunları söylüyor. Hep beraber dinleyelim.
1: Der A44 in der Raststätte auf der A44. Jetzt nehme ich dieses wertvolle Getränk und suche mir einen freien Tisch. Ich gucke mich um. Ich sehe Menschen aus aller Herren Länder. Und ich höre Sprachen aus aller Herren Länder. Nur eine Sprache höre ich in einer Raststätte in der Mitte Deutschlands nicht, weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der sie spricht und ich nicht zu Selbstgesprächen neige, nämlich die deutsche Sprache.
0: Evet, Almanca konuşan kimse yok orada diyor. Sonra diyor ki bu diyor multikulti saçmalığının bir sonucu diyor.
1: Und das ist das größte und leider wahrscheinlich trifft dieser Begriff dann auch mal nachhaltigste Ideologieprojekt des Altparteienkartells, das ist das Ideologieprojekt namens Multikulturalisierung.
0: SPD'nin, CDU'nun eski partilerin politikası bu diyor.
1: Mit dem 4. September 2005.
0: Burası çok önemli. Diyor, bu multikulti diyor 2015'te diyor bu mülteci akımıyla başlamadı diyor. Şimdi hani hep ne diyorlardı? İşte iltica edenler, Suriyeliler, Afganlar, 2015'ten sonra gelenler, Almanya'yı kötü yaptı falan diye hani böyle konuşuluyor ya. Hani Türkler aslında kastedilmiyor bu dışlayıcı açıklamalarla. Yeni gelenler kastediliyor deniliyor ya. Hani onun için Türkler de ya da bazı insanlar ya bizi kastetmiyorlar, diğerlerini kastediyorlar düşüncesiyle, mantığıyla belki oy veriyorlardır. Bakın burada bu partinin en radikal ismi Björn Höcke ne diyor?
1: Projekt das begann nicht mit dem 4. September 2015, sondern das begann hier in Westdeutschland schon Mitte bzw. Anfang der 60er Jahre.
0: Ja.
1: Anwerbeabkommen mit der Türkei aus was für Gründen auch immer. Deutschland war übrigens schon aufgebaut, das haben nicht die Türken gemacht. Das muss auch mal festgestellt werden. Ja?
0: AfD Partisi'nin en aktif, en radikal isimlerinden biri. Önemli bir isim AfD içinde değerli Metropol FM dinleyenler. Ve bu partiye göçmen uyruklu insanlar oy verirken hani sadece vaatlerini değil bunları da göz önünde bulundurması gerekiyor. Ya da bilmeleri gerekiyor bilmiyorlarsa diye düşünüyorum kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Oy çok önemli bir şey oy. Paradan, puldan, zamandan, her şeyden daha önemli Almanya'da. Bu değerli oyunuzu nereye vereceğinizi çok iyi düşünmeniz, bilmeniz gerekiyor. Hiç kimse oy vermeyeceğim demek en yanlışı. Mutlaka oyunuzu kullanın efendim. Kullanın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Çay Şekeri programı radyolarınızda sizler için saat 10'a kadar devam ediyor. Bremen'den Yiğit diyor ki, bazı Türklerin de AfD'ye oy vermeleri paradoks gibi görünse de bence olay sadece ırkçılıkla açıklanamaz. Maalesef diğer partilerin politikaları zayıf, yanlış ve itici olarak algılanabiliyor. AfD'ye verilen oy aslında protesto oyu ve diğer partilere ikaz niteliğinde. Kendinize gelin, bizi düşünün anlamında diyor. Doğru ya da yanlış tartışılır tabii ki diyor. Protesto oyu vereceksen başka partiye de protesto oyu verebilirsin. Hani sen bu kadar radikal bir söylemi olan partinin oylarını arttırdığında, bana yardımcı olduğunda ırkçılığı körüklüyorsun. Çünkü cesaretlendiriyorsun ırkçılığı. Ben hatırlıyorum bundan yıllar önce Almanya 90 yılında dünya şampiyonu olmuştu. İnsanlar dışarıda kutlama yapmaya çekiniyordu. Ya bizi ırkçı sanırlar. Bayrak sallamayalım, Alman bayrağı sallamayalım diye böyle bir mantık, böyle bir düşünce vardı. Bilenler bilir. Bu son yıllarda işte özellikle Avrupa'da sağcılar güç kazanmaya başlayınca, işte Avusturya'da, Hollanda'da, Fransa'da, buradaki sağcılar da birden bayağı bir cesaretlendi. Ve işte günümüze kadar geldik. Şimdi sağcılar da, ya yabancılar da bizi destekliyor. İşte bizde Türk kökenli fonksiyonerler var, bizde siyahi fonksiyonerler var diye bunun reklamını yapıyorlar kıymetli dinleyenler. Ama arkada en önemli isimlerin söylemi hala işte ırkçılık yapılmaya devam ediliyor. Yani bunu gerçekten göz ardı etmemek lazım. Protesto amacıyla verilen mutlaka oylar var AfD'ye. Kesinlikle var. Ona ben de inanıyorum. Ama öte yandan da ırkçılık daha da körükleniyor, daha da cesaretlendiriliyor bu tarz söylemler. Yarın öbür gün bu parti belki oyları düşer, kaybolur gider ama o ırkçılık insanların içinde ya da medyada yine yerini korumuş olacak öyle bir durumda. Yine de bunu unutmamak gerekir. Bu çok ama çok önemli bence.
3: Yolları aşamadım, düşünce dara, handuma yazılınca...
2: Bindiğimiz dalı kesmek gibi bir şey abicim o.

0: sarar. Yolları aşamadım. Mustafa Cecili ile Ekin Uzunlar. 7.58 yaptık saatlerimiz. Cengiz Bey yazmış. Ya Serdar diyor, düşünsene diyor, kendi bayrağını sallamaya çekiniyorsun diyor. Ben bunu diyor çok saçma buluyorum diyor. Düşünsene bizim ülkemize böyle bir şey olsa diyor. Ya karşılaştırmamak gerekir. Çünkü Almanya'nın tarihi gerçekten Almanya'nın tarihinde 6 milyon 7 milyon insanın sistematik bir şekilde katledilişi var. Nazi rejiminde. Bundan bahsederiz önümüzdeki saatte. Hani ikisini karşılaştırmamak gerekir. İnsanların çekingenliği ondan da kaynaklanıyor. Tarihten de kaynaklanıyordu. Ya da Almanya işte biliyorsun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar ve Sovyetler Almanya'ya adeta el koydular diyebiliriz. Hani el koydu kelimesini kullanmayalım ama hani savaştan sonra Batı Almanya ile Doğu Almanya ikiye bölündü. Ve Almanya'da askeriye bile yoktu. Tarihe bir bakmak lazım. 60'lı yılların sonlarına kadar diye hatırlıyorum. Ona bir bakarız önümüzdeki dakikalarda. Yani şunu söylemeyeceğim. İkisini karşılaştırmamak gerekir. Başka ülkelerle Almanya'yı bu anlamda çok fazla karşılaştırmamak gerekir. Almanya'da insanların çekingenliği tarihlerinden ötürüydü. Alman bayrağı sallamaktan onu çekiniyorlardı. Bizi Nazi sanmasınlar. Bizi ırkçı sanmasınlar diye insanlar o yüzden, tarihleri yüzünden çekiniyordu. Bundan bahsederiz önümüzdeki saatimizde. Şimdi ne yapalım? Haber merkezimize bağlanalım. Ondan sonra yine buradayız. Günaydın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Wie sollen die Entlastungen bei den hohen Spritpreisen aussehen? Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche schlägt vor, die Mehrwertsteuer für Sprit vorübergehend auf 7% zu senken. Eine solche Senkung könnte dort ansetzen, wo die Belastung unmittelbar spürbar sei, direkt an der Zapfsäule, sagte sie am Rande eines G20-Energieministertreffens in den USA. Einen Spritpreisdeckel oder eine Übergewinnsteuer auf Extraprofite der Mineralölkonzerne lehnt sie ab. Wie alt sollte man sein für TikTok, Instagram oder ChatGPT? Die EU-Kommission will den Zugang zu sozialen Netzwerken für Kinder unter 13 Jahren in Deutschland und anderen Mitgliedsländern beschränken. Das hat Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigt. Heute Vormittag will sie Details vorstellen.
3: Eine zentrale Frage zu den Kommissionsplänen lautet, wie soll das funktionieren? Ein Account für 13- bis 15-Jährige mit Erlaubnis der Eltern für maximal eine Stunde täglich und für die 15- bis 18-Jährigen dann ein Account mit einer Sperre für Erwachseneninhalte? Bedeutet das also eine Ausweispflicht für alle Social-Media-Nutzer? Nicht nur deswegen wird es noch lange dauern, bis es eine Einigung gibt, auch weil verschiedene Länder andere Alterslimits wollen. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
2: Der Bundesgerichtshof verkündet heute seine Entscheidung in der Frage, wie weit Datenschutzregeln auch im privaten Umfeld gelten. Konkret geht es um heimliche Videoaufnahmen in der Familie und um weitergeleitete private WhatsApp-Nachrichten. Entscheidend ist dabei die sogenannte Haushaltsausnahme der EU-Datenschutzgrundverordnung.
4: Vereinfacht gesagt, die Datenschutzregeln gelten normalerweise nicht, wenn jemand Dokumente ausschließlich für persönliche oder familiäre Zwecke nutzt. Genau darüber wird jetzt aber gestritten. In einem Fall hatte eine Tochter heimlich ihre Mutter gefilmt und die Aufnahmen weitergegeben, in einem anderen leitete eine Frau private WhatsApp-Nachrichten einer früheren Freundin an deren Arbeitgeber weiter. Möglicherweise fällt aber noch keine endgültige Entscheidung. Der Bundesgerichtshof könnte den Europäischen Gerichtshof fragen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
2: Jeder Zweite sieht die schlechte personelle Ausstattung deutscher Schulen als Ursache für die schwachen Ergebnisse in der jüngsten PISA-Bildungsstudie. In einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur nannten 56% der Befragten diesen Grund. Ähnlich viele sehen aber auch das Freizeitverhalten der Kinder als Grund, etwa zu viel am Handy zu sein.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
0: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
0: Güçlü, Türkiye'de piyasalarda son yaşanan gelişmeler sebebiyle Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Senden alalım bu toplantıyı. Ne anlama geliyor?
5: Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu toplantıya başkanlık ediyor. Borsa İstanbul'da dün çok sert bir düşüş yaşanmıştı ve devre kesici de uygulanmıştı. Aynı zamanda bazı fon şirketleri temerrüt açıklamıştı. Bunun dışında akaryakıt fiyatları, motorin fiyatı Türkiye'de 100 lirayı geçmişti. Bunun üzerine gerçekleştirilen bir toplantı bu toplantı. Bakan Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde olmaya devam edeceğiz dedi.
6: Rusya-Ukrayna savaşında ticari gemilerin hedef alınması sebebiyle Marmara Denizi adeta gemilerle doldu. Bu habere de bakalım.
5: Aslında bir park alanı gibi oldu bile diyebiliriz Taner. Çünkü buradan gelen fotoğraflar bunu gösteriyor. Birçok gemi var şu anda Marmara Denizi'nde. Aslında tabii günde 200'ün üzerinde gemi girip çıkıyordu Marmara'dan, Boğaz'dan özellikle. Fakat bu gemi sayısının da 30'un altına düştüğü ifade edildi savaş nedeniyle.
6: Türkiye, Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırı girişimini kınadı. Bunun ayrıntılarına da bakalım.
5: Evet, Husilerin böyle bir İHA saldırı girişimleri vardı. Daha sonra Husilerden bir açıklama geldi aslında. Bu noktada özellikle Mekke'ye bir saldırı düzenlemeyeceklerini söylediler. Ancak yine de dünyadan da çeşitli tepkiler vardı. Türkiye'de Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan destek teyit edildi. Dayanışma bir kez daha vurgulandı diye bir açıklama yaptı.
6: Güçlü, Sivas'ta ise 11 aylık bir bebek kaybı olmuştu. Bunun soruşturması da devam ediyor. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, bebekle ilgili önce anne bebeğin satıldığını ifade etmişti. Bu soruşturma derinleştirildi. Ardından da anneden yeni bir ifade geldi ki çocuğunu babasının öldürdüğünü söyledi ve 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdüğünü söylemişti. Şimdi kayıp Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı.
6: Formula 1 Dünya Şampiyonası 2027'de Türkiye'de tekrar yapılacak. Programı senden alalım.
5: Evet, takvim açıklandı. Senin de ifade ettiğin gibi Türkiye'de tekrar yapılacak. Tabii ki adres İstanbul olacak ve 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
6: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekip Olympique Marsilya'yı konuk ediyor. Maçla ilgili bilgileri alalım Güçlü.
5: Taner, bu karşılaşma bu akşam saat 21'de başlayacak. Öncelikle onu söyleyelim. Teknik direktör İtalyano'dan gelen açıklamalar var ki Beşiktaş'ın hedefinin ilk 8'den çıkmak olduğunu söylüyor UEFA Avrupa Ligi'nde ve aynı zamanda Trossard'ın bu maçta oynayamayacağını ifade etti ağrıları sebebiyle.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 11 derece. Gün boyunca. Mainz ve Rüsselsheim'de 10 ile 22, Wiesbaden'da 10 ile 21 derece bekleniyor. Hava koşulları gün boyunca değişmeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

Tarkan geçecek geçecek Metropol FM'de sizlerle oldu. Hayırlı sabahlar, merhabalar efendim, güzel bir gün diliyoruz. Günlerden Perşembe, 17 Eylül tarihini yazmaktayız. Trafikte durum nedir? A27 üzerinde Bremen istikametinde Ostepshausen çıkışından sonra bir kaza meydana gelmişti. Bir tır yanmış burada, yoğunluk yaşanıyordu. Adım adım ilerliyordu. Trafik şu an son durum ne? Onu bize aktarın lütfen. Sabah 5.30'dan beri bir sıkıntı var orada. Son durumu bize aktarın lütfen. 0-32-117-970-71. Bu akşam saat 21'de Beşiktaş'ımızın maçı var. UEFA Avrupa Ligi grup maçında Beşiktaş Olympique Marsilya'yla karşı karşıya geliyor. TRT1 yayınlayacak bu maçı. Tabii maç başladığında Avrupa'daki yayını kesiliyor TRT'nin. Maç başlayınca benim TRT göstermiyor abi demiş dinleyicimiz. İzleyenler var, Allah Allah. Bu IPTV'ler falan var ya, oradan izleyenler oluyor. O da ne kadar legal onu, orasını bilemiyorum. Maç ama saat 21'de. Marsilya'da Fransa'nın önemli takımlarından, Beşiktaş'ta iyi gidiyor. Bol şanslar diliyoruz. Bol başarılar diliyoruz.

Deha bilimler kısmet değilmiş. Metropol FM'de sizlerle oldu. Kolay ve güzel bir gün diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Benzin fiyatları ne olacak? Benzin fiyatları düşecek mi? Bununla ilgili bir çalışması olacakmış. Bir fiyat indirimi planlıyor hükümet yetkilileri. Ekim ayı ile beraber, yani iki haftaya kadar bu yürürlükte olabilir deniliyor. Bu kadar çabuk olması hedefleniyorsa o zaman çok büyük bir ihtimalle zaten 6. aydan 8. aya kadar 3 aylığına, pardon 6. ay 2 aylığına mı yapmışlardı? 5. aydan 7. aya kadar mıydı? Enerji işte düşürülmüştü, hatırlıyorsunuz, akaryakıt vergisi düşürülmüştü 3 aylığına ve bu tekrar yapılabilir deniliyor. Çok çabuk bir şekilde bu hayata geçirilebilir. Çünkü o zamanlar bununla ilgili bir yasa tasarısı yapılmıştı, kabul edilmişti jet hızıyla. Ekim ayı itibariyle tekrardan benzinde 17-18 centlik bir ucuzlama olabilir. Tabii bu yeterli mi? Bence yetersiz, çünkü zaten şu an 2.50'de neredeyse dizelin fiyatı, kaça inecek? 2.30'a inecek. Ya çok sıkıntılı bir durum. Hani makarasını yapıyoruz ama insanlar arabasıyla işine gitmek zorunda, arabasını kullanmak zorunda ya da lojistik firmaları var falan. Bunlar mutlaka pahalıdan bu benzine atmak zorunda. Ondan sonra bu para başka yerde eksik, başka yerde kullanamıyor. İnsanlar kendi harcamalarını kısıtlıyorlar. Kısıtladılar bile zaten aylardır. Yani Orta Doğu'da bu savaş gerçekten çok ama çok etkiledi. Almanya'da, dünyanın dört bir tarafında insanları akaryakıt fiyatları nedeniyle, tabii orada hayatını kaybedenler oldu. Maalesef bu savaşların, bu gerginliğin artık bir an önce son bulması gerekiyor. Son durum şu: Ekim ayı itibariyle büyük bir ihtimalle benzinde bir indirim olacak.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM aktüel Rhein-Main.
2: Değerli dinleyenler, Mainz bugün güvenlik ve savunma sanayisi temsilcilerini bir araya getiriyor. Rheinland-Pfalz hükümetinin düzenlediği forumda şirketler, bilim dünyası ve çeşitli kurumlardan temsilciler buluşuyor. Programda paneller, atölye çalışmaları ve ikili görüşmeler de yer alıyor. Eyalet hükümeti etkinlikte Pfalz'taki güvenlik ve savunma sanayisini güçlendirmeyi hedefliyor. Speyer'da belediyeye bağlı yuvalar bugün ikinci kez kreşlerde uzun gece etkinliği düzenliyor. Saat 18'den itibaren eğitmen mesleğine ilgi duyanlar, meslek öğrencileri ve uzmanlarla görüşebileceği kentteki 11 belediye yuvası kendini tanıtıyor. Etkinlik saat 20.30'a kadar sürecek ve kayıt gerekmiyor. Mannheim'da bir geri dönüşüm tesisinde gece çıkan yangında 80 itfaiyeci müdahale etti. Friesenheimer Insel'deki yangının söndürülmesinde 2 merdivenli araç ve 1 yangını söndürme teknesi kullanıldı. Yoğun duman kent merkezini kaplarken uyarılar kaldırıldı. Yangının nedeni ve maddi hasarın boyutu henüz bilinmiyor. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen Federal Hükümet'in özel yatırım fonundan yararlanarak yaklaşık 158 milyon euroluk projeleri hayata geçirmek istiyor. En büyük yatırımlardan biri Friedrich Ebert Halle için planlanıyor. Salonun yenilenmesi ya da yeniden yapılması için 80 milyon euro ayrılıyor. Kent ayrıca yeni bir yaya ve bisiklet köprüsü planlıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Berlin'deki CSD etkinliğine yönelik radikal İslamcı terör saldırısının ardından federal hükümet 10 maddelik yeni bir güvenlik paketini açıkladı. Bıçaklı ağır saldırılarda cezaların arttırılması ve denetimli serbestlik kararlarında toplum güvenliğinin daha fazla dikkate alınması planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt ayrıca tehlikeli kişilerin elektronik ayak kelepçesiyle daha sıkı izlenmesini istiyor. Başbakan Friedrich Merz iç siyasi baskı nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu seyahatini iptal etti. Hükümet çevreleri Merz'in Berlin'de bulunmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Bu acil karar Sachsen-Anhalt'taki seçimde CDU'nun yenilgisine ve pazar günü Berlin'le Mecklenburg-Vorpommern'da yapılacak seçimlere bağlandı. Reuters'a göre birlik partileri CDU-CSU ulusal anketlerde %18 ile 20 bandına kadar geriledi ve AfD karşısında kan kaybı sürüyor. Bu arada CDU'lu eyalet başbakanları ortak açıklama yaparak Başbakan Friedrich Merz'in arkasında olduklarını duyurdular.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Hande Ünsal, öpe öpe. Radyolarımızdaydı. Evet, öpüle öpüle bir hal olduk. Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri öncesi Eyalet Başbakanlığına aday olan isimlerle yapmış olduğumuz çok özel, önemli röportajlar var. Ve bu röportajları bugün saat 11 ile 13 arası ve 19-21 arası yayın akışımızda dinleyebileceksiniz. CDU'nun adayı Stefan Evers, Linke Sol Parti'nin adayı Elif Eralp, SPD'den Stefan Krach, Grüne'den Werner Graf ve AfD'den de yine Christine Brinker'in röportajlarını bugün 11-13 arası Metropol FM'de ve 19-21 arası dinleme şansınız var. Röportajlarımızı aynı zamanda sosyal medya ve Instagram'dan da izleyebilecek, takip edebilecek dinleyenlerimiz. Onu da yine söylemiş olalım. Pazar günü seçimler var. Lütfen ama lütfen, defalarca söylüyorum, ne kadar söylesem azdır, buna inanıyorum, oylarınızı kullanın. Vatandaşlığa geçmiş olanlar, Türk vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçmiş olanlar, en önemli hakkınız oy hakkı değerli dinleyenler. Bunu kullanmanız gerekiyor. Ve burada doğan genç kardeşlerimiz de tabii ki, onlar da Alman vatandaşı, onlar da oy kullanabiliyor. 16 yaşından itibaren oy kullanma şansı var gençlerimizin. Annelerin, babaların çocuklarını mutlaka seçime gitmelerini, oy kullanmalarına yönlendirmeleri gerekiyor. Buna alıştırmaları gerekiyor. Burada söz sahibi olduklarını çocuklarımız anlamaları gerekiyor. Ve bunda da en önemli görev annelerde, babalarda. Anne baba Türk vatandaşı olabilir, çocuk Alman vatandaşıdır burada doğduysa. Ve çocuğunuza lütfen oyunu kullan, bu görevini yerine getir diye çocuğunuza lütfen bunu söyleyin. O telkinde bulunun. Bunu hatırlatmayı görev olarak biliyorum. Onun için defalarca hatırlatıyorum. On oyum olsa üşenmeden her defasında giderim vallahi, oyumu kullanırım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Selam selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
2: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
1: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
2: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
1: Oho, işin zor vallahi be selamiciğim. Sana kolay gelsin.
0: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM müşteri hizmetleri danışma hattı. 030-217-97-00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-00. Radyo reklamı etkilidir.

0: Umurdoma uyku yok. Günaydın. Merhabalar. Radyoların yeni ses verenler hoş geldiniz. Kolay bir gün diliyoruz. Kolay bir sabah diliyoruz. İş ortamlarında olanlar sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı işleriniz olsun. Trafik kazası vardı A27 üzerinde. Yolda hala yoğunluğun devam ettiği bildiriliyor. Aklınız olsun. Osteps-Hausen çıkışından sonra çok ciddi bir yoğunluk var. Son durumu buradan geçenler aktarabilir bizlere. 0-32-117-970-71. Gündemimizde tabii ki özellikle iki konu öne çıkıyor. Onlardan biri benzin fiyatları. Benzin fiyatları düşürülmek isteniyor. Diğeri de seçimler. Seçimlerde AfD'nin oylarını arttırması Almanya'nın dört bir tarafında. Birol Bey'den bir mesaj geldi. Uzun bir sesli mesaj. 3 dakikalık bir mesaj. Tabii dinleyenlerimiz böyle mesajlar gönderdiği zaman dinliyorum ben. Tabii o da zaman gerektiriyor. Birazdan yayınlayacağım Birol Bey mesajınızı. O diyor ki AfD'ye verilen oylar diyor protesto amacını çoktan aştı. Artık bunu protesto oyları olarak değerlendiremeyiz diyor. %44 oy diyor protestodan daha fazla diyor. Bu korkunç bir durum diyor. İnsanlar ırkçılara oy vermemeli diye bir özet yapmış olalım. AfD'nin için özellikle Björn Höcke'nin açıklamaları. Thüringen eyaletinde AfD'nin başındaki isim Björn Höcke. Bir açıklaması daha mesela aklıma geldi. Diyor ki Almanya'da biz rahatlıkla insan %20-%30 daha az insanla yaşayabiliriz diyor Björn Höcke. Hani genelde şu deniliyor ya, yabancıları gönderirsen doktorun olmayacak, polisin olmayacak. İşte orada şu işi yapan insanları bulamayacaksın falan diye hani göçmen uyruklu insanların Almanya'da çok önemli işler yaptığı hani hep vurgulanıyor ya. Björn Höcke diyor ki ya diyor gitsinler diyor. Hani öyle demeye getiriyor. Biz diyor %20-%30 daha az insanla yaşarız. Almanya'da 25,5 milyon insan aşağı yukarı göçmen uyruklu. Bunları gönderirse yine rahat rahat yaşarız diyor. Bir problem yaşamayız diyor. Hatta problemlerin büyük bir bölümü gider diyor. Bunu söyleyen adama cevap olarak şimdi şunu söyleyeceğim. Geriye baktığımız günlerde Niedersachsen'de seçimler vardı. Bölgesel seçimler vardı ve burada da yine oylarını önceki seçimlere göre arttırmış AfD. Toplamda %16 oy almış. AfD adına büyük bir başarı bu. Ama seçildiği meclislere seçilmesine rağmen AfD meclis üyesi gönderememiş. Niye? Adamları yok. Ulan bir de %30 daha insanla bu işleri yaparız diyor. Şu şekilde yapamıyorsun. Seçilmişsin, meclise adam gönderemiyorsun. Neyden bahsediyorsun sen yine? Bu adamlara da oy veriyorlar, bravo.
1: Bir şey mi dedin, seni duyamadım.
0: Patron, oy almışız, seçilmişiz. Yapma lan, kimi göndereceğiz oraya?
1: Kendimi aslında sana uygun, ne kelimeler ağzıma geliyor.
0: Türkiye'den mi getirsek acaba?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Mit Blick auf die angekündigten Entlastungen angesichts der hohen Spritpreise hält Unionsfraktionschef Thorsten Frey schnelle Entscheidungen der Koalition für erreichbar. Aus seiner Sicht könnte das zum 1. Oktober gelingen, sagte Frey in der ARD-Sendung Maischberger.
2: Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie war es im Frühjahr, wir haben das innerhalb weniger Tage hinbekommen. Ich glaube, wenn man das jetzt zügig macht, kann das zum 1. Oktober gelingen. Und das ist sehr ambitioniert, das muss man sagen, aber das hat in der Vergangenheit schon geklappt. Und wenn wir eng zusammenarbeiten, auch im Parlament, dann ist es eine Chance.
1: Eine Übergewinnsteuer auf Extraprofite der Mineralölkonzerne lehnt Frei ab. In den USA hat nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus für ein Sanktionsgesetz gestimmt, um Russland wegen des Ukraine-Kriegs stärker unter Druck zu setzen. Neben direkten Strafmaßnahmen gegen russische Politiker und Firmen soll das Gesetz die russischen Öl- und Gasexporte stärker eindämmen, mit denen Russland seinen Angriffskrieg finanziert.
3: Präsident Trump muss nur noch unterschreiben und dass er das tun will, hat er schon angekündigt. Mit dem Gesetz kann er die 5 größten Käufer von russischem Öl und Gas mit Sanktionen belegen und auch jene Länder bestrafen, die Russland dabei helfen, Energiesanktionen zu umgehen. Vor allem China und Indien beziehen viel russisches Erdöl und diese Maßnahme könnte nun die Handelsbeziehungen weiter strapazieren. Der Kongress aber setzt mit dem Gesetz Kreml-Chef Putin unter Druck und auch Trump auf Putin einzuwirken, den Krieg zu beenden. Aus den USA, Tina Eck.
1: Deutschlands Maschinenbauer rechnen erst im nächsten Jahr wieder mit Wachstum. Dieses Jahr wird damit voraussichtlich das vierte Jahr mit Produktionsrückgang in Folge, prognostiziert der Chefvolkswirt des Branchenverbands VDMA, Johannes Gernand. Für das kommende Jahr erwartet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau einen Produktionsplus von 3%. Eine robuste Weltwirtschaft sowie mehr Investitionen in Maschinen und Geräte, auch dank staatlicher Milliarden, dürften nach Einschätzung der Branche für Auftrieb sorgen. Kann man damit Karte zahlen, besser noch schnell zum Geldautomaten. Insbesondere im Restaurant, im Supermarkt und im Einzelhandel wollen die meisten Menschen auf dieses Szenario lieber verzichten. Bei einer YouGov-Umfrage gaben über 70% der Befragten an, dass man im Restaurant bargeldlos zahlen können sollte.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye'de piyasalarda son yaşanan gelişmeler sebebiyle Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Senden alalım bu toplantıyı. Ne anlama geliyor?
5: Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu toplantıya başkanlık ediyor. Borsa İstanbul'da dün çok sert bir düşüş yaşanmıştı ve devre kesici de uygulanmıştı. Aynı zamanda bazı fon şirketleri temerrüt açıklamıştı. Bunun dışında akaryakıt fiyatları, motorin fiyatı Türkiye'de 100 lirayı geçmişti. Bunun üzerine gerçekleştirilen bir toplantı bu toplantı. Bakan Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde olmaya devam edeceğiz dedi.
4: Rusya-Ukrayna savaşında ticari gemilerin hedef alınması sebebiyle Marmara Denizi adeta gemilerle doldu. Bu habere de bakalım.
5: Aslında bir park alanı gibi oldu bile diyebiliriz Taner. Çünkü buradan gelen fotoğraflar bunu gösteriyor. Birçok gemi var şu anda Marmara Denizi'nde. Aslında tabii günde 200'ün üzerinde gemi girip çıkıyordu Marmara'dan, Boğaz'dan özellikle. Fakat bu gemi sayısının da 30'un altına düştüğü ifade edildi savaş nedeniyle.
4: Türkiye, Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırı girişimini kınadı. Bunun ayrıntılarına da bakalım.
5: Evet, Husilerin böyle bir İHA saldırı girişimleri vardı. Daha sonra Husilerden bir açıklama geldi aslında. Bu noktada özellikle Mekke'ye bir saldırı düzenlemeyeceklerini söylediler. Ancak yine de dünyadan da çeşitli tepkiler vardı. Türkiye'de Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan destek teyit edildi. Dayanışma bir kez daha vurgulandı diye bir açıklama yaptı.
4: Güçlü, Sivas'ta ise 11 aylık bir bebek kaybı olmuştu. Bunun soruşturması da devam ediyor. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, bebekle ilgili önce anne bebeğin satıldığını ifade etmişti. Bu soruşturma derinleştirildi. Ardından da anneden yeni bir ifade geldi ki çocuğunu babasının öldürdüğünü söyledi ve 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdüğünü söylemişti. Şimdi kayıp Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı.
4: Formula 1 Dünya Şampiyonası 2027'de Türkiye'de tekrar yapılacak. Programı senden alalım.
5: Evet, takvim açıklandı. Senin de ifade ettiğin gibi Türkiye'de tekrar yapılacak. Tabii ki adres İstanbul olacak ve 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekip Olympique Marsilya'yı konuk ediyor. Maçla ilgili bilgileri alalım Güçlü.
5: Taner, bu karşılaşma bu akşam saat 21'de başlayacak. Öncelikle onu söyleyelim. Teknik direktör İtalyano'dan gelen açıklamalar var ki Beşiktaş'ın hedefinin ilk 8'den çıkmak olduğunu söylüyor UEFA Avrupa Ligi'nde ve aynı zamanda Trossard'ın bu maçta oynayamayacağını ifade etti ağrıları sebebiyle.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu, sıcaklık 11 derece. Gün boyunca Mainz ve Rüsselsheim'de 10 ile 22, Wiesbaden'da 10 ile 21 derece bekleniyor. Hava şartları genel olarak olumlu. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 67 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 17 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 81 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Sinan Akçıl fark atıyor. Günaydın efendim, merhabalar. Selamlar efendim, herkese merhabalar. A27 üzerindeki sıkışıklık devam ediyormuş. Sabah saatlerinde burada bir kaza meydana geldi. Oslip Savazen'den sonra ciddi bir yoğunluk var. Çevre yollarda da bu yoğunluğun sürdüğünü hatırlatalım ve mesajlarınıza bakalım. 0-32-117-970-71. Konumuz tabii ki seçimler. AFD'nin yükselişi. Bunu sıkça konu ediyor. Yine mi bu konu demeyin. Önemli bir konu. Çünkü kaçırmış olanlar olabilir anonslarımızı. AFD'ye oy veren yurttaşlarımız, göçmen uyruklu insanlar var. Türk kökenli insanlar var. Konuyla ilgili Birol Bey'in göndermiş olduğu mesaj çok dikkatimi çekti. Uzun bir mesaj olmuş ama elimden geldiği kadar sizinle paylaşmak isterim. Birol Bey diyor ki...
1: Günaydın, kolay gelsin diyorum sizlere. Öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konuya değiniyorsunuz. Hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Bir kere şurada bir şu net çizgiyi çekmemiz gerekiyor. AFD ırkçı bir parti. Ve bu ırkçılık... yabancı kökenli olup Alman vatandaşlığını almış olan insanları da kapsıyor. Birkaç gün önce Ulrich Siegmund, Sachsen-Anhalt'ta seçimi kazanan AfD adayı, bunu aslında kendisi açıkladı. Güçlü bir Alman ordusuna ihtiyaçları olduğunu söyledi. Çünkü remigrasyon programını uygulamaya geçirdiklerinde ordunun güçlü olması gerektiğini söyledi. Çünkü
0: remigrasyon ne demek? Remigrasyon, gelenleri geri göndermek. Hani ters yönde bir göç anlamına geliyor. Evet, devam edelim.
1: Orduya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yani gerçekten gelinen nokta çok tehlikeli ve AfD'nin ırkçı politikaları yabancı kökenli olup, yani Türk kökenli olup Alman vatandaşlığını almış olan insanları da kapsıyor. Kesinlikle. İkinci değinmek istediğim nokta da şu, yani hep böyle bir argüman var işte protest oyu diye. Bakın, olay protest oy seviyesini çoktan geçti. Bir parti bir eyalette %44 oy alıyorsa bu artık öyle protest oy falan, protest oylarla

0: falan açıklanacak bir durum değil. Gelinen nokta çok endişe verici gerçekten. Ve ben protest oy olayını zaten çok anlamıyorum. Bakın, eğer bir ülkenin vatandaşıysanız vatandaşlık göreviniz vardır. Her 4 senede bir sandığa gidiliyor. İyi araştırmanız gerekiyor. Ve sizin için en yararlı politikaları kim uygulayacaksa o partiye oy vermeniz gerekiyor. Sandığa gitmemek bir kere bir çözüm değil. Mutlaka herkesin oy kullanması gerekiyor. Ve oy kullanıldığında da hangi partinin bizim için yararlı şeyler yapacak olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimizin de bunun için gerçekten çok daha duyarlı olmamız gerekiyor. Türk kökenli Alman vatandaşları olarak. Çünkü gelinen durum, gelinen nokta bence
1: Uzun bir
0: gerçekten
1: mesaj, çok
0: endişe
1: güzel.
0: verici.
1: Gerisini de tekrar yayınlayacağım. Birol Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu mesajı için. Bu vatandaşlık görevi dediği gibi ve size en yakın politikaya hangi parti tarafından yürütülüyor ya da vaat ediliyor seçim programında. Her parti de vaat ettiğini yapmıyor. Yani o da var. AfD şu an diyor ki, bakın AfD şu an diyor ki Türklere, korkmayın biz sizin dostunuz diyor. Ama arkada bazıları da diyor ki Almanya'nın zamanında Türkiye ile yapmış olduğu bu anlaşmalar, işte işçi alma, bunlar çok büyük yanlışlardı. Ülkemiz bu yüzden zarar gördü. Ta o zamanlar bile ilk gelenler zaten gelir gelmez yardım falan almaya başladılar. Bizi ta o zaman gelip de kanımızı emmeye başladılar diyorlar adeta. Evet, bu konu önemli. Son olarak da Niedersachsen eyaletinde de mesela oylarını arttırdı ama onu birazdan bahsederim ondan. Önce Gülden Mutlu ve Ebru Yaşar'ın Nasıl Uyuyorsun şarkısı. 9-18 saatlerimiz. Hayırlı sabahlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Kolay bir gün dileyelim. Tamer yazmış, diyor ki boşa konuşup tartışıyorsunuz diyor. Almanya'da vaatte bulunanlar hiçbir zaman yapılmadı diyor. Hiçbirine oy vermeyeceğim diyor. Konumuz seçimler. Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri var. Hem Berlin hem de Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nde. Ben de diyorum ki mutlaka oylarınızı kullanın. Hele de genç arkadaşlarımız, 16 yaşından itibaren oy kullanma şansınız var. Eyalet Parlamentosu seçimlerinde anneler babalar mutlaka çocuğunuza bu görevi yerine getirmeleri yönünde telkinde bulunun. Öğrensinler, oy hakkı çok önemli. Siz oylarınızı kullanmadığınızda, A partiye B partiye oy vermediğinizde radikal olanların oyları oran olarak artıyor. Çünkü maşallah onlar arı gibi çalışıyor herhalde. Bir de onlara da oy veren göçmen uyruklu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, insanlarımız var. Orasını da pek anlayabilmiş değilim. Ama oy vermeden önce tabii hem partinin içindeki söylemlere o yabancı karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, Müslüman karşıtlığı söylemlerin yanı sıra şöyle enteresan bir durum oldu. Niedersachsen eyaletinde geriye bıraktığımız günlerde seçimler vardı ve seçimlerde Niedersachsen eyaletinde de AfD oylarını arttırdı. Dediler vay %16 oy aldık, geçen seçimlere göre işte 10 puan daha fazla aldık falan. Seviniyorlar falan ama o kazandıkları meclislere gönderecek adamları yok. Yeterli personelleri yok adamlar. Yani anlayacağınız AfD'de de tam bir fachkräfte mangel var şu an. Türkiye'den falan eleman isterler mi acaba bilmiyorum ama.
3: Seçimi kazandık, iyi. Adamımız yok, ne yapacağız? Tarkan burada.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Mainz bugün güvenlik ve savunma sanayisi temsilcilerini bir araya getiriyor. Rheinland-Pfalz hükümetinin düzenlediği forumda şirketler, bilim dünyası ve çeşitli kurumlardan temsilciler buluşuyor. Programda paneller, atölye çalışmaları ve ikili görüşmeler de yer alıyor. Eyalet hükümeti etkinlikte Pfalz'daki güvenlik ve savunma sanayisini güçlendirmeyi hedefliyor. Speyer'da belediyeye bağlı yuvalar bugün ikinci kez kreşlerde uzun gece etkinliği düzenliyor. Saat 18'den itibaren eğitmen mesleğine ilgi duyanlar, meslek öğrencileri ve uzmanlarla görüşebileceği kentteki 11 belediye yuvası kendini tanıtıyor. Etkinlik saat 20.30'a kadar sürecek ve kayıt gerekmiyor. Mannheim'da bir geri dönüşüm tesisinde gece çıkan yangında 80 itfaiyeci müdahale etti. Friesenheimer Insel'deki yangının söndürülmesinde 2 merdivenli araç ve 1 yangını söndürme teknesi kullanıldı. Yoğun duman kent merkezini kaplarken uyarılar kaldırıldı. Yangının nedeni ve maddi hasarın boyutu henüz bilinmiyor. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen Federal Hükümet'in özel yatırım fonundan yararlanarak yaklaşık 158 milyon euroluk projeleri hayata geçirmek istiyor. En büyük yatırımlardan biri Friedrich Ebert Halle için planlanıyor. Salonun yenilenmesi ya da yeniden yapılması için 80 milyon euro ayrılıyor. Kent ayrıca yeni bir yaya ve bisiklet köprüsü planlıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Berlin'deki CSD etkinliğine yönelik radikal İslamcı terör saldırısının ardından federal hükümet 10 maddelik yeni bir güvenlik paketini açıkladı. Bıçaklı ağır saldırılarda cezaların arttırılması ve denetimli serbestlik kararlarında toplum güvenliğinin daha fazla dikkate alınması planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt ayrıca tehlikeli kişilerin elektronik ayak kelepçesiyle daha sıkı izlenmesini istiyor. Başbakan Friedrich Merz, iç siyasi baskı nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu seyahatini iptal etti. Hükümet çevreleri Merz'in Berlin'de bulunmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Bu acil karar Sachsen-Anhalt'taki seçimde CDU'nun yenilgisine ve pazar günü Berlin'le Mecklenburg-Vorpommern'da yapılacak seçimlere bağlandı. Reuters'a göre birlik partileri CDU-CSU ulusal anketlerde %18 ile 20 bandına kadar geriledi ve AfD karşısında kan kaybı sürüyor. Bu arada CDU'lu eyalet başbakanları ortak açıklama yaparak Başbakan Friedrich Merz'in arkasında olduklarını duyurdular.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İç-

Hayat güzel, sevince. Metropol FM'de Ebru Gündeş ve Çelik'in unutulmaz şarkısı Meyhaneci bizimle oldu. Kolay ve güzel bir gün diliyoruz. Günlerden Perşembe, hafta sonuna doğru ilerlemekteyiz. 17 Eylül tarihini yazıyoruz. Bakalım kimler neler göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Afiye oy verenler lütfen amcalarımız, teyzelerimiz için, onların görüntüleri için kullandıkları sözleri de unutmasınlar. Onlar buraya yıllarca emek vermişlerdi diye bir mesaj. Değil mi öyle başörtülerle, başörtüyle ilgili çok açıklamalar vardı. İşte minareler yasaklansın diye söylemler var. Söylem değil aslında, seçim programında var AFD'nin bunlar. Yazıyor. Orada Google'a girip küçük bir araştırma yapmanız durumunda bunların hepsi zaten karşınıza çıkıyor. Mantıklı parti hangisi onu konuşalım diyor. Şimdi herkesin siyasetten beklentisi farklı. Kimi ev bulamadığı için ev piyasasından şikayetçidir. Kimisi maaşların düşük olmasından şikayetçidir. Herkesin beklentisi, düşüncesi farklı. Dolayısıyla val-u-mat diye de zaten hangi partiye daha yakınsınız onu ölçen bir program var internette. Partilerin seçim programlarını gerçekten çok dikkatli bir şekilde izlemenizde, takip etmenizde fayda var. Bazı partiler ama belirli bir grubu dışlıyor. Bir dışlayıcı politika mevzu bahis mesela AfD'de göçmenlere karşı, Müslümanlara karşı özellikle. Yani bunları göz ardı etmemek gerekir benim düşüncem. Kadir Bey yazmış, diyor ki denemek için zehir içilmez. AfD'ye öyle protesto amaçlı oy vermek buna benziyor demiş. Diğer bir dinleyicimiz de yakıştırmasını yaptı. Göçmen uyruklu insanların AfD'ye oy vermesi kurbanlık koyunun kasabın bıçağını yalamasına benziyor diyor. Ya. Oylarınızı kullanınız. Bugün de saat 11-13 arası Berlin Eyaleti Başbakan adayları, bütün partilerin adayları, işte AfD'nin adayının da röportajını dinleyeceksiniz. Sol partinin, CDU'nun, SPD'nin, Yeşillerin adaylarının da yine röportajı bugün 11-13 arası ve 19-21 arası Metropol FM'de olacak. Kaçırmayın. Bu gece...

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Selam selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
2: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
1: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
2: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
1: Oho, işin zor vallahi be selamiciğim. Sana kolay gelsin.
0: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı. 030-217-97-00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-00. Radyo reklamı etkilidir. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: söylüyorum. Bil diye söylüyorum. Sibel Can, günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Devam edelim. Mesut Bey yazmış, abi diyor boş ver Afife'yi diyor, benzin fiyatı düşecek mi diyor. İşte bu yüzden, bak bu yüzden. Boş vermeyelim de benzin fiyatına da bakalım tabii ki. 10. ay itibariyle bir indirim olacak gibi görünüyor. Hükümet yetkilileri bununla ilgili bir şeyler hazırlıyorlar. Ya katma değer vergisi düşürülecek. Gerçi katma değer vergisi düşürülürse acaba işletmelere bunun yararı ne olacak? Onlar zaten katma değer vergisini geri alıyorlar. Ödedikleri ürünlerin katma değer vergisini geri alıyorlar. Ya da enerji vergisi, akaryakıt vergisi düşürülecek. Yaz aylarında yapıldığı gibi 3 aylığına mı olur artık, 2 aylığına mı olur, nasıl olur orasını bilemiyoruz. Ama 10. ay itibariyle bir şeyler yapılacak. Bir an önce harekete geçmemiz gerekir diyor başbakan. Özellikle iyi olur. İyi olur. 17-18 sent ucuzlamıştı benzin o zamanlar. Şimdi 18-20 sent bir işe yarar mı? 2.50'den 2.30'a yine pahalı. Bakalım ne olacak? Beşiktaş'tan bahsediyor dinleyicimiz. Beşiktaş. Beşiktaş'ın bu akşam maçı var. Saat 21'de. Fransa'nın Olympique Marsilya takımını konuk ediyor Beşiktaş. İstanbul'da Vodafone Arena'da oynanacak müsabaka. Vodafone mu deniyor? Tüpraş mı deniliyor şimdi? Değişti değil mi ismi? Serdar yanlış söyledin demeyin sonra mı? 9.55 oldu saatimiz. 12 saat sorum yok. 11 saat sonra Beşiktaş sahada olacak. TRT1 ekranlarından da bu maçı canlı canlı takip edebilecek dinleyenlerimiz. Beşiktaş'ımıza bol şanslar, bol başarılar dileyelim. Ve bu da Sezen Aksu. Canımsın sen.

Canımsın sen, Sezen Aksu. Biricik dinleyenlerimize, canımız dinleyenlerimize armağanımız olsun. Saatlerimiz 10 olmak üzere. Melis Fis, Tırtılla. Son noktayı koyalım çay şekeri programını. 13-15 arası DJ Hakan rengarenk de sizinle. 15-19 arası Esra'yı dinleyeceksiniz Paydos programında. Güzel, kolay, kazasız belasız bir gün diliyorum sizlere. Yarın yine çay şekeri programında 6 itibariyle buluşmak üzere.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Diesel ist in Deutschland so teuer wie nie zuvor. Am Mittwoch kostete ein Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,45 Euro, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Die politische Debatte, ob und was dagegen getan werden kann, wird für die Bundesregierung zur Gretchenfrage.
2: Noch streitet die Regierung über mögliche Maßnahmen. Und die Autofahrer wollen nur eines, dass die Preise schnell runtergehen. Zum 1. Oktober sei das möglich, wenn wir einen Zahn zulegen, sagt CDU-Politiker Frei, plädiert für eine Senkung der Energiesteuer. Wirtschaftsweise Schnitzer dagegen hält gezielte Entlastungen für sinnvoller und meint im ZDF, viele Deutsche erwarten in Krisenzeiten zu viel vom Staat. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Bundesbildungsministerin Karin Prien setzt beim geplanten Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige auf eine Gesamtstrategie aus Alterskontrollen, mehr Medienkompetenz für Kinder sowie Aufklärung für Eltern. Wichtig sei zudem eine klare gesellschaftliche Norm, wonach Kinder unter 3 Jahren keinen Zugang zu digitalen Angeboten haben sollten, sagte Prien im ZDF-Morgenmagazin. Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren sollen nach dem Willen von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen künftig in der EU von sozialen Medien wie TikTok, Snapchat und Instagram ausgeschlossen werden. Der Bundesgerichtshof verkündet heute seine Entscheidung in der Frage, wie weit Datenschutzregeln auch im privaten Umfeld gelten. Konkret geht es um heimliche Videoaufnahmen in der Familie und um weitergeleitete private WhatsApp-Nachrichten. Entscheidend ist dabei die sogenannte Haushaltsausnahme der EU-Datenschutzgrundverordnung.
3: Vereinfacht gesagt, die Datenschutzregeln gelten normalerweise nicht, wenn jemand Dokumente ausschließlich für persönliche oder familiäre Zwecke nutzt. Genau darüber wird jetzt aber gestritten. In einem Fall hatte eine Tochter heimlich ihre Mutter gefilmt und die Aufnahmen weitergegeben. In einem anderen leitete eine Frau private WhatsApp-Nachrichten einer früheren Freundin an deren Arbeitgeber weiter. Möglicherweise fällt aber noch keine endgültige Entscheidung. Der Bundesgerichtshof könnte den Europäischen Gerichtshof fragen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Jeder Zweite sieht die schlechte personelle Ausstattung deutscher Schulen als Ursache für die schwachen Ergebnisse in der jüngsten PISA-Bildungsstudie. In einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur nannten 56% der Befragten diesen Grund. Ähnlich viele sehen aber auch das Freizeitverhalten der Kinder als Grund, etwa zu viel am Handy zu sein.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Van'da Rojin Kabaeş'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yeni bilgiler var, senden alalım.
6: Evet, soruşturma devam ediyor. Özellikle HTS baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bir bilirkişi raporu var ortada. Bu bilirkişi raporu 4 şüpheli noktayı ortaya çıkartıyor. Aslında en önemlisi de şu, kaybolmadan 13 dakika önce mesajlaştığı bilgisi var. Bu yazışma bunlardan birisi. Tabii şimdi aynı baz istasyonunda bulunan kişilerle ne yazıştığına dair netlik henüz ortaya çıkmadı.
5: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ticari gemilerin hedef alınması sebebiyle Marmara Denizi adeta gemilerle doldu. Bu habere de bakalım.
6: Aslında bir park alanı gibi oldu bile diyebiliriz Taner. Çünkü buradan gelen fotoğraflar bunu gösteriyor. Birçok gemi var şu anda Marmara Denizi'nde. Aslında tabii günde 200'ün üzerinde gemi girip çıkıyordu Marmara'dan, Boğaz'dan özellikle. Fakat bu gemi sayısının da 30'un altına düştüğü ifade edildi savaş nedeniyle.
5: Türkiye, Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırı girişimini kınadı. Bunun ayrıntılarına da bakalım.
6: Evet, Husilerin böyle bir İHA saldırı girişimleri vardı. Daha sonra Husilerden bir açıklama geldi aslında. Bu noktada özellikle Mekke'ye bir saldırı düzenlemeyeceklerini söylediler. Ancak yine de dünyadan da çeşitli tepkiler vardı. Türkiye'de Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan destek teyit edildi. Dayanışma bir kez daha vurgulandı diye bir açıklama yaptı.
5: Güçlü, Sivas'ta ise 11 aylık bir bebek kaybı olmuştu. Bunun soruşturması da devam ediyor. Neler var bilgi olarak?
6: Taner, bebekle ilgili önce anne bebeğin satıldığını ifade etmişti. Bu soruşturma derinleştirildi. Ardından da anneden yeni bir ifade geldi ki çocuğunu babasının öldürdüğünü söyledi ve 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdüğünü söylemişti. Şimdi kayıp Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı.
5: Formula 1 Dünya Şampiyonası 2027'de Türkiye'de tekrar yapılacak. Programı senden alalım.
6: Evet, takvim açıklandı. Senin de ifade ettiğin gibi Türkiye'de tekrar yapılacak. Tabii ki adres İstanbul olacak ve 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
5: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekip Olympique Marsilya'yı konuk ediyor. Maçla ilgili bilgileri alalım Güçlü.
6: Taner, bu karşılaşma bu akşam saat 21'de başlayacak. Öncelikle onu söyleyelim. Teknik direktör İtalyano'dan gelen açıklamalar var ki Beşiktaş'ın hedefinin ilk 8'den çıkmak olduğunu söylüyor UEFA Avrupa Ligi'nde ve aynı zamanda Trossard'ın bu maçta oynayamayacağını ifade etti ağrıları sebebiyle.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 11 derece. Gün boyunca. Mainz ve Rüsselsheim'de 10 ile 22, Wiesbaden'da 10 ile 21 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Gün boyunca hava şartları değişmeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Çık 120 euro 67 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 17 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 81 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

kıymetinin özel yatırım fonlarından yararlanarak yaklaşık %58 milyon euroluk projeleri hayata geçirmek istiyor. En büyük yatırımlardan biri Friedrich Ebert Halil Kim.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Worms Heppenheim yakınlarındaki L395 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 63 yaşındaki bir sürücü olay yerinde hayatını kaybederken 49 yaşındaki kadın sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Ludwigshafen Federal Hükümet'in özel yatırım fonlarından yararlanarak yaklaşık 158 milyon euroluk projeleri hayata geçirmek istiyor. En büyük yatırımlardan biri Friedrichshafen için planlanıyor. Salonun yenilenmesi ya da yeniden yapılması için 80 milyon euro ayrılacak. Kent ayrıca yeni bir yaya ve bisiklet köprüsü planlıyor. Spaya'da belediyeye bağlı yuvalar bugün ikinci kez kreşlerde uzun gece etkinliği düzenliyor. Saat 18'den itibaren eğitmen mesleğine ilgi duyanlar meslek öğrencileri ve uzmanlarla görüşebilecek. Kentteki 11 belediye yuvası kendini bu akşam tanıtıyor. Etkinlik saat 20.30'a kadar sürecek ve herhangi bir kayıt gerekmiyor. Mannheim'da bir geri dönüşüm tesisinde gece çıkan yangına 80 itfaiyeci müdahale etti. Friesenheimer Insel'deki yangının söndürülmesinde 2 merdivenli araç ve 1 yangın söndürme teknesi kullanıldı. Yoğun duman kent merkezini kaplarken uyarılar kaldırıldı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı vergi indirimi gündemde. Birlik Partileri CDU-CSU Parlamento Grubu Başkanı Thorsten Frey, teknik olarak 1 Ekim'den itibaren sürücülerin rahatlayabileceğini ifade etti.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: tamam. Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Fals bölgesinde e-scooter kazalarının sayısı 2023'ten bu yana 4 katına çıktı. Ludwigshafen Emniyet Müdürlüğü'nün SVR'e verdiği verilere göre 2023'te 120 kaza kaydedildi. Bu yılın ilk 6 ayında ise 234 kazaya ulaşıldı. Kazaya karışanların yarısından fazlası 25 yaşın altındaki gençler. Peki neden? Polise göre e-scooter kullanımı kentlerde yaygınlaştı. Yetkililer birçok sürücünün kuralları bilmediğini ve kurallara uymadığını belirtiyor. Aman dikkat!
0: Metropol FM Rhein-Main Özel'i dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Worms Heppenheim yakınlarındaki L395 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 63 yaşındaki bir sürücü olay yerinde hayatını kaybederken 49 yaşındaki kadın sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Ludwigshafen Federal Hükümet'in özel yatırım fonlarından yararlanarak yaklaşık 158 milyon euroluk projeleri hayata geçirmek istiyor. En büyük yatırımlardan biri Friedrich Ebert Halle için planlanıyor. Salonun yenilenmesi ya da yeniden yapılması için 80 milyon euro ayrılacak. Kent ayrıca yeni bir yaya ve bisiklet köprüsü planlıyor. Şpaya'da belediyeye bağlı yuvalar bugün ikinci kez kreşlerde uzun gece etkinliği düzenliyor. Saat 18'den itibaren eğitmen mesleğine ilgi duyanlar meslek öğrencileri ve uzmanlarla görüşebilecek. Kentteki 11 belediye yuvası kendini bu akşam tanıtıyor. Etkinlik saat 20.30'a kadar sürecek ve herhangi bir kayıt gerekmiyor. Mannheim'da bir geri dönüşüm tesisinde gece çıkan yangına 80 itfaiyeci müdahale etti. Friesenheimer Insel'deki yangının söndürülmesinde 2 merdivenli araç ve 1 yangın söndürme teknesi kullanıldı. Yoğun duman kent merkezini kaplarken uyarılar kaldırıldı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı vergi indirimi gündemde. Birlik Partileri CDU-CSU Parlamento Grubu Başkanı Thorsten Frey, teknik olarak 1 Ekim'den itibaren sürücülerin rahatlayabileceğini ifade etti. Enerji vergisinin yeniden düşürülmesi veya akaryakıttaki katma değer vergisinin %19'dan 7'ye indirilmesi seçenekler arasında. Başbakan Merz destek sözü açıklarken hükümetin atacağı somut adımlar merakla bekleniyor. Ve Avrupa Birliği Komisyonu sosyal medya için yeni yaş sınırları planlıyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya hiç erişmemesini, kişisel hesapların ise ancak 15 yaşından itibaren açılmasını önerdi. Platformların ayrıca çocuklar için güvenli tasarım sunması ve Avrupa Birliği kurallarına uyduklarını kanıtlaması isteniyor. Tasarı 17 Eylül'de parlamentoya sunulacak. Almanya'da ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile birleşiminin askıya alınmasına yönelik eleştiriler artıyor. Düzenleme 2025'ten beri yürürlükte, 5000'den fazla istisna başvurusuna rağmen 20'den az özel durum vizesi verildiği belirtiliyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Cremes. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: Selam selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
3: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
2: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
3: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
2: Oho, işin zor vallahi be selamiciğim. Sana kolay gelsin.
4: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM, müşteri hizmetleri danışma hattı. 030-217-97-0. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-0. Radyo reklamı etkilidir.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, 20 Eylül Berlin Eyalet Meclisi seçimleri öncesinde Sol Parti'nin eyalet başbakan adayı Elif Eralp, Metropol FM'e özel açıklamalarda bulundu. Eralp, seçimlere katılımın demokrasi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
2: Sol Parti Berlin Eyalet Başbakan adayı Elif Eralp bizlerle birlikte. Elif Hanım merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Siz Berlin Eyalet Başbakan adayı olarak bu yarışta ben de varım diyorsunuz. Berlin'de özellikle çok sayıda göçmen kökenli bu seçimlerde oylarını kullanabilecek. Oy kullanmak neden bu kadar önemli?
3: Çünkü demokrasiyi sağlamak için çok önemli ve hepimizin hayatlarımız zorlaştı. Her şey çok pahalı oldu. Bunu değiştirmek istiyorsak seçimler çok önemli. Bir de eşit haklar üzerinde. Çünkü bir sürü göçmen kökenli insanlar hala kabul görmüyorlar, ırkçılık yaşıyorlar. Bunun için de hepimiz sandığa gidelim, oyumuzu verelim. Artık Berlin'de herkes için yaşanabilir bir hayat olsun istiyorum.
2: Seçimlerde tabii seçmenlerin iki oy hakkı var. Evet. Bir direkt aday Erststimme dediğimiz, bir de Zweitstimme yani partiye direkt oy kullanabilecekler. Hangi oylar bu konuda çok daha önemli?
3: Tabii eyalet başbakanı olmam için ikinci oy, Zweitstimme en önemlisi. Çünkü onunla sonuçta çoğunluğu belirliyorsunuz ve kim bu Berlin'in yönetebileceğini belirliyorsunuz. Onun için o oy en önemli oy bizim için.
2: Özellikle göçmen kökenli yani bizim oy hakkına sahip olan Türk vatandaşlarımız ve bu sene 16 yaşından itibaren çok sayıda gençler de oy kullanabilecekler. Buradan gençlere tabii bir özel mesajınız vardır.
3: Tabii. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler çok önemlisiniz bizim için, demokrasi için. Lütfen katılın, oylarınızı verin ve tabii ki ben desteğinize çok sevinirim. Çünkü biz sizin seslerinizi insan hakları için sadece Berlin değil bütün dünyada duyuracağız.
2: Elif Hanım, son bir soru. Özellikle uluslararası dünya basınında şu an Berlin'deki seçimler çok yakından takip ediliyor ve sizin şu anki başarınız New York'taki Mamdani efektini hatırlatıyor bizlere. Bu efekti neye borçlusunuz?
3: Çünkü Mamdani de aynı bizim gibi en önemli konusu sosyal haklar, eşit haklar. Biz de bunu en öne koyuyoruz ve Berlin'de kira krizi, kamut krizi en önemli konu ama aynı zamanda her zaman uluslararası hukuku ve insan hakları savunan bir insandı. Ben de ve Sol Parti'm de bunları savunuyor.
1: Sol Parti Başbakan adayı Elif Eralp, Berlin seçimlerinde seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı. Eşit haklar, ırkçılıkla mücadele ve daha özgür, yaşanabilir bir Berlin hedeflediklerini söyledi. 16 yaşından büyük gençlere de bizim geleceğimizsiniz, oylarınızı kullanın diye seslendi.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Selam Selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
3: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
2: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
3: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
2: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
4: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM müşteri hizmetleri danışma hattı. 030 217 97 00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030 217 97 00. Radyo reklamı etkilidir.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

Evet, günlerden perşembe, yani hafta sonunun kapısına geldik arkadaşlar. Zile basıyoruz böyle. Yarın cuma, az daha sabredin, kurtuluş yakın. Burası Rengarenk. Mikrofona ben DJ Akan ve Allah size 2 saat boyunca sabır versin diyorum. Çünkü bugün yine normal bir yayın yapmaya böyle hiç niyetim yok. Kaynı şans. Peki burada ne var? Her şey var. Bir bakmışsın böyle yıllardır duymadığın bir şarkı çıkmış. Bir bakmışsın canlı telefonda biri bağlanmış. Bütün dizini böyle bozuvermiş. Mesajlar geliyor ama isim yok, tamam mı? Hakan abi bunu oku ama beni lütfen deşifre etme diyenleriniz var ya, hepinize ediyorum artık. Siz isminizi yazmadığınız sürece sorun yok. Şimdi burada... Aynı zamanda bir de ben ortaya böyle acayip konular atacağım bugün. Sonra siz giriyorsunuz devreye. Biri çok mantıklı konuşuyor, biri konuyu bambaşka yere götürüyor. Var değil mi öylelerimiz? Biri de yazdığı mesajla beni yayında hayatta soğutuyor böyle. Ama ganz beğenisi onu. Ama rengarenkin güzelliği de burada zaten. Birbirimize takılıyoruz böyle, satışıyoruz. Hafiften giydiriveriyoruz ama kalp kırmadan. Yaramaz olasınız. Nasıl yapayım ki? Saygıyı bozmadan. Surat asmadan. Çünkü burası biraz radyo, biraz mahalle kahvesi, biraz terapimiz var, biraz da topluca delirme seansı. İki saat boyunca beraberiz, güleceğiz, bazen duygulanacağız, bazen de bu adam ne anlatıyor diyeceksiniz. Ben de sizin mesajınızı okuyup aynı şeyi sizin için düşüneceğim ve hazırsanız başlayalım. Kemerlerimizi bağlıyoruz, ciddiyeti böyle bir kenara bırakıyoruz. Ben DJ Hakan ve Rengarenk başlıyor. Hoppa.

0: Hakan abi, ben Zeki. Abi bir kere amin değil, 100 kere amin dememiz lazım. Seni dinledikten sonra yani haklısın, çok haklısın. Onun için amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Ben ne dedim ki? Ha, o kadar çok şey dedim ki hangisine amin diyeceğiz? Zeki'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet arkadaşlar, bugün rengarenkte çok hassas bir konuya giriyoruz. Çünkü birazdan böyle bazılarınız mutlaka yani diyecekler ki das bin ich. Yani üzerinize alınabilirsiniz. Şimdi hepimizin biliyorsunuz toplum içinde yaptığı ya da böyle başkasında bir görüp içinden ya kardeşim bunu niye yapıyorsun dediği şeyler vardı değil mi? Böyle aslında dışarıda yani dış söylemek istiyoruz ama içimizden söylüyoruz. Mesela örnek verecek olursak yürüyen merdiven değil mi? Sağ tarafta durmak için, sol taraf yürümek içindir ama mutlaka biri gelir böyle sol tarafta kurulur böyle. Oh keyfim keyif. Arkasında böyle dizilmiş 10 kişi. Adamın böyle omuzu.

benzer şeyler. Başka örnek verecek olursam bakayım. Ha bir de telefonu hoparlörü alıp böyle toplum içinde konuşanlar var ya. Bizi niye böyle konuşmanın içerisine çekiyorsun kardeşim? Neden? Warum müssen wir das alles miterleben, ne? Ben seni tanımıyorum, teyzeni de tanımıyorum. Borcunu da bilmek istemiyorum ama 5 dakika sonra aileyi komple öğreniyorum. Var mı böyle bir şey? İşte bugünkü sorum çok net. İnsanların böyle toplum içinde yaptığı ama yüzüne söyleyemediğiniz en sinir bozucu şey ne? Yazın bana, sesli mesajla atabilirsiniz. Canlı telefon bağlantısı kurabiliriz veyahut da yazılı mesajlarınızı da bekliyorum. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. Evet, ben DJ Hakan ve bugün halkın böyle gizli sinir dosyalarını açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, en çok neye uyuz oluyoruz? Rengarenklisiniz. Keyfiniz rengarenk olsun.

0: Evet ve bugünkü sorumuz çok basit arkadaşlar. Toplum içinde insanların yaptığı hangi hareket sizi içten içe çıldırıyor? Ama böyle yüzüne söyleyemiyorsunuz. İçinizde olan var ya. Burada söyleyebilirsiniz, tamam mı? Yürüyen merdiven mi mesela, sol tarafta devamlı duranlar veya da marketteki olanlar mı, böyle yolunuzu kesip böyle muhabbet ediyorlar, siz de geçemiyorsunuz. Ne bileyim, toplu taşıma mı veya da hoparlörlerden konuşanlar mı? Hani telefonlar böyle ağzına böyle dayıyorlar ya, böyle telsiz gibi kullananlar. Bunlar mı dedim. Biraz önce de Zeki arkadaşımız amin amin dedi. Neye istinaden amin dedim bilemedim.
1: Hakan abi, söyledin ki Allah sabır versin dinleyicilere. Onu demek istedim. Yani seni dinleyince
0: haksız,
1: evet haklısın. Çok haklısın. Bize sabır veriyor. Biz de seni dinliyoruz. Severek, severek abi.
0: Evet, güzel giydirmeler. Teşekkür ederim. Bir başka dinleyicimiz seni diyor. Amin, bir daha köyün delisi gelmiş diyor. Sağ olasın. Esra. Yok, Esra değil. Esra'ya bir mesaj göndermiş. Bana da göndermiş. Adnan, Ednen. Ednen göndermiş. Evet, var mı böyle sinir olduğunuz herhangi birisi, böyle herhangi sosyal yaşamınız veyahut da böyle güncel hayatınızda sağda solda aklınıza gelen ne varsa?
2: Hakan'cığım, ben en çok neye uyuz oluyorum biliyor musun? Sana. Sana uyuz oluyorum. Sana resmen uyuz oluyorum. Vay! Yerim seni. O güzel kel taşını. Hadi iyi yayınlar, öpüyorum seni. Sen seni seviyorum. Ben. İyi yayınlar.
0: Meine Fresse. Ya bunlar benim, yani bunlar benim dinleyicilerim arkadaşlar. Ya hepiniz bunun gibi olmak mecburdun değilsiniz tabii ki. Burada arkadaşımız ne demiş? Seviyorum seni demiş. Ben DJ Hakan. Tabii ki adam sana uyuz oluyorum diyor ama ne de güzel böyle. Demek ki aramızda bir duygu var. Yani tamamen kayıtsız değilsin en azından. Benim görevim ne? Şarkı çalmak, eğlendirmek, biraz da milletin ayarıyla hafif hafif oynamak. Ebru Gün de şimdi sizlerle. Çingenem diyor. İyi dinlemeler.

Kul FM. Rengarenk'tesiniz, 13.30 oldu saatlerimiz. Zurnal Aylan'la girişi yaptık. Gel keyfim gel. Mesajlarınızı biraz sonra okuyacağım. Güncel hayatımızda dışarıda olup da böyle gördüğümüz olan şu adam niye asıl ya da şu kadın niye bunu yapıyor dediğiniz herhangi bir unsur var mı? Yazın bana derim ve sizlerden gelin.

0: içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, bugün toplumun küçük ama sinir bozucu hareketini topluyoruz arkadaşlar. Gel. Topla. Biliyorsunuz değil mi, böyle sokağa çıkıyoruz, bir şeyler görüyoruz. Ya was macht der denn diyoruz değil mi? Bu ne yapıyor ya? İçimizden ama bir türlü böyle dışa vuramıyoruz değil mi? Ne bileyim, kapının önünde duranlar olsun, yolu kapatanlar, hoparlörden konuşanlar. Başka ne var mesela? Market koridorunun toplantı salonuna çevirenler. Değil mi? Böyle insanlar çok. Senin sinir olduğun hangisi? Yaz, dökül, rahatla böyle. Hemen. Boşal. Ben DJ Hakan olarak bugün ücretsiz sinir boşaltma merkeziyim arkadaşlar. Evet, bir dinleyicim bakayım. Ne diyor burada? Bap. Zo. Diyor ki, tabii ki kim bu? Bakayım, Sevcan. Tır şoförü Sevcan. Diyor ki, en uyuz olduğu bir şeylerden bir tanesi insanların yaymış olduğu kötü koku diyor. Hat ja vollkommen recht, ne? Sowas gibt's ja. Auf dieser Mutterde. Bir başka dinleyicim. Benim diyor, en uyuz olduğum şey mesela kalabalık bir ortamda eşime WhatsApp'tan gizli bir şey yazıyorum. O sesli cevap veriyor diyor. Herkes içinde öğretemedim gitti onu diyor. Senin adın ne kızım? Emoş. Emoş bak, WhatsApp'ın bir özelliği var. Sana gelen sesli mesajları yazılıya çevirebiliyorsun. Anladın mı? Anlamadım. Bir daha söyleyeyim. Sana mesela mesaj geliyor sesli. Orada bir ayar var. Ona bastığın zaman onu sesli mesaj olmadan altyazı olarak ne yapabiliyor musun? Evet, öğrenebiliyor musun? Okuyabiliyorsun. Hadi bakalım, iyisin yine. Kaptın benden köfteyi. Başka bir dinleyeceğim. Bakalım o neler diyor. Ne gibi karın ağrısı var, dinleyelim.
4: İyi günler, iyi yayınlar. En sinir olduğum şeylerden birisi, mesaim bitip eve geldiğim zaman aradan 3 saat falan geçiyor, saat 9-9.30 oluyor, benim şef arıyor. 6'da hiç aramasa mutlaka 2 kere arar. İçimden geliyor ona, ya kardeşim sen mesain bitmiş, bu saatte beni niye arıyorsun diyesim geliyor ama diyemiyorum. Sıkıysa de. Ertesi gün gidiyor.
3: Evet, sıkıysa de diyorsun. Bak şöyle bir şey yapalım mı? Bana patronun numarasını gönder şimdi. Canlı yayında arayayım onu. Allah canımı alsın. Sen niye arıyorsun bu adamı diye. Sıkıyorsa diyor ya. Sana sıkıyor ama bize sıkmıyor. Vallahi de arayacağım, billahi de arayacağım. Gönder bana patronun numarasını. Görelim bakalım. Kim ne diyor? Evet, canlı bir telefon bağlantımız var. Canlı telefon bağlantımızda bir dinleyicimiz var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
5: Trakyalı Ufuk. Alo.
3: Evet, buyurun, sizin sesinizi alıyorum. Buyurun, kimle görüşüyorum?
5: Trakyalı Ufuk.
3: Evet. Trakyalı Ufuk. Trakyalı Ufuk. Trakya demesi önemliydi. Trakya çok önemli.
5: Aynen.
3: Buyurun,
5: çok,
3: sizi dinliyorum.
5: Çok önemli.
3: Buyurun, sizi dinliyorum.
5: Şimdi şu an film seyrediyorum. Eşimle beraber. Filmin tam heyecanlı zamanında eşim bana soruyor. Bu adam niye buraya geldi? Ya da bunu neye bıçakladı ya da bir şeyler, o filmin arasında bir şey sordukları zaman acayip sinir oluyorum yani. Yani tam ona ne yapmak lazım?
3: Onu, yani eşinle konuşacaksın. İyi fikir değil mi?
5: Yani.
3: Denedin mi hiç? Yani benimle konuşacağını söyledim. Onunla konuşsaydın.
5: Ya, zaten cevap vermiyorum. Herhalde anlıyordur yani. Cevap vermiyorum.
3: Buyur.
5: Yani gene de söylüyorum yani. Bak heyecanı tam... Bak işte izle. Yani izliyoruz filmi ama gene de geriye sarıp soruyor. Neye adam buradan geçti ya da neye adam bunu bıçakladı?
3: Yani bak ben sana gerçekten bir daha söylüyorum. Eşinle konuş. Ha. Vallahi bak.
5: Ya, Konuşuyorum, anlamıyor.
3: Ha konuşuyor, abi. Anlamıyorsun. Ha anlamıyor. Bir de mesaj olarak göndermeye çalış. Okusun.
5: Yazılı mı versem
3: belki
5: acaba?
3: O zaman anlar.
5: Yazılı.
3: Efendim?
5: Yazılı mı versem acaba?
3: Teşekkür ederim. Ver eşinin numarasını. Eşin numarasını. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ver eşinin numarasını.
5: Tamam.
3: Ben arayayım onu.
5: Aynen.
3: Tamam, vallahi gönder bana. WhatsApp'tan ara. Tamam, ben onu arayacağım. Abi. Sen niye böyle yapıyorsun Trakyalı Ufuk'a diyeceğim.
5: Çok. Aynen. Çok.
3: Hadi
5: çok
3: bekliyorum.
5: Sağ ol.
3: Teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşürüz.
5: Hadi. Bay bay.
3: Bay bay. Evet. Ortalığı karıştıracağız gibime geliyor arkadaşlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Akaryakıt fiyatları giderek yükseliyor. ADAT hesaplamış. Ortalama 2.27. Bu tüm zamanların rekoru olarak da kayıtlara geçmiş. Ve uzmanlar diyor ki devam ederse endişeliyiz. 3 euroya kadar yükselebilir fiyatlar deniliyor. Yani şu durumda atleti verdik. İncir yaprağıyla gezeceğiz.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Machen weiter. Güncel hayatınıza, sokağa çıkıyorsunuz ve herhangi bir şey görüyorsunuz, siz rahatsız ediyor. Ama bir türlü böyle haykıramıyorsunuz. Lan Blackboard! Kauf bitte damit diyemiyorsunuz arkadaşlar. Nedir mesela bunlar? Ne bileyim işte yürüyen merdivene solda duranlar, ondan sonra cep telefonu ağzına sokarak telsiz gibi kullananlar. Var mı böyle bir şey? Bir dinleyin. Taner Şentürk. Bizim haber bültenlerini sunan değil de bir başka isim benzerliği. O da diyor ki arabadayken radyoda tam güzel bir şarkı çıkıyor. Ben de kibarca işte bu şarkı benim favorim deyip sesi bir iki kademe yükseltiyorum. Buna rağmen yanımdaki kişi radyonun sesini bastırmak istiyormuş gibi daha da sesli bir şekilde konuşmaya devam edince çok sinir oluyorum. At arabadan. Veya U-Bahn, otobüs en yakın durağa gönderebilirsin. Bir başka dinleyeceğim. Bu bisikletçilere uyuz olurum. Kendi yolu dururken araç yolunda gitmelerine diyor. Berlin'den Recep. Recep ona ben bir şey söyleyeyim. Ben arada bir bisiklet kullanıyorum ama bazı bisiklet yolları o kadar bozuk ki ya das gibt's gar nicht. Gerçek anlamda onun için bazıları gerçekten araçların gitmiş olduğu yolu kullanmak mecburiyetinde kalıyorlar. Ama bazıları yine de kullanıyorlarsa ona bir şey diyemem. Bilhassa böyle yarış bisikleti kullananlar. Onlar orada gitmek istemiyorlar. Ama doğrusun, haklısın. Bir nevi sen de haklısın diyeceğim ama şimdi bisikletçiler hop ne oluyorsun? diyecekler. Başka bir dinleyicim. Bakalım ne diyor?
3: Bir şekilde konuşmaya devam
4: edelim. Yaya geçidinden geçiyorlar ya, ya da böyle lambada geçiyorlar. Hani sen bekliyorsun böyle yayaları. Böyle elinde telefondan geçiyorlar ya, onlara ayar oluyorum. Böyle ezmek istiyorum resmen. Üstlerinden geçmek istiyorum yani. O derece sinir oluyorum Hakan'cığım.
1: Sen ne kadar barışçıl bir dinleyicisi. Üzerlerinden geçmek istiyor. Yani yaya geçinden geçiyor. Elinde de telefon var. Yani yasak mı bilmiyorum, anlamadım ki. Senin sorunun o yaya geçidi değil. Senin sorunun başka yerde. Başka yerde bir sorun olduğu için bu kişilere acayip uyuz oluyorsun. Mesela radyo açıyorsun. Rengarengi beni dinliyorsun. Aha geldi yine diyorsun ve başkalarına uyuz oluyorsun. Tamam mı? Olay bu. Bana uyuz olduğundan dolayı olabilir. Ve şimdi Demet Akalın'ın Çantalı şarkısıyla ilerleyeceğiz. Sonra gelen diğer mesajlara da yer vereceğim. Sakın radyolarınızdan ayrılmayın. Neredesiniz? Rengarenk'tesiniz. Dum,

0: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Dümez. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Dümez. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.

0: yeni sinirlerimizi açıklıyoruz arkadaşlar. So, doesn't you know? Hani dışarıdan birini görüyorsun, bir hareket yapıyor içinden, Allah'ım bana sabır ver diyorsun ama ses etmiyorsun ya. İşte onu bana yaz. Kimseye deşifre etmiyoruz. Sadece rahatlatıyoruz. Parmak uçlarınızı birleştirin. Aynı bu şekilde. Gelen mesajlar var. Gelsin köyünden. Levent diyor ki, vallahi şu dünyayı ben yarattım gibi davranan insanlara acayip şekilde uyuz oluyorum diyor. Bir başka dinleyeceğim yine Gülşah. Radyomuzun yine tatlı belası, ne diyor? Hakan hoş geldin. Vallahi benim öyle bir şeyim yok. Sinir oldum, ne varsa pat pat söylerim, bana ne? İçimde tutup küfleneceğime dışarı vururum diyor. Daha iyi diyor. Zaten çok dobra olduğum için her köyden kovuluyorum diyor. Yani senin sinir olabileceğin bir şey yok da. Yani genelde sana sinir oluyorlar ama haberin yok benim. Evet. Evlerde böyle sevilmeyen bir birey vardır değil mi? Gülşah işte bunu en iyi öğrenirdi ya. Çocuklarını bilmiyorum ama kocasını tanım. Kocası bilerek arkadaşlar mesai yapıyor ki eve erken gelmesin diye. İnan böyledir. Evet, başka dinleyicilerimiz, sesli mesajlarımız var. Bakalım kim ne diyor, ona da bir kulak verelim.
1: Selam olsun Hakan kardeşim. Konu sinir olan şeyler. Yüzüme başka, arkamdan başka muhabbete delikanlılığa sığdıramıyorum. Selam olsun Atilla Hamburg.
0: Vay Atilla Hamburg. Sen çok Kadir abi filmleri izlemişsin gibime geliyor. Duydunuz değil mi Hamburglar? Atilla abimize. Ona göre ayağınızı denk alın. Evet. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali. Bakalım. Cano Canan var bir de. Eyvah, evlendiremedik şunu da. Bakalım o ne diyor.
2: Selam Hakan. Gerçekten beni en çok sinir eden ne biliyor musun? Şimdi yemek yerken ağzını böyle yaya yaya şapırta şapırta yemek yiyenler. Aman Allah'ım. Sakız aynı şekilde. Ve yemek yerken de bazen böyle çatalı veya kaşığı böyle dişlerine sürtüp veya tak böyle vuruyorlar ya yemek yerken. Ya siz bunda ne buluyorsunuz? Çok iğrenç ve itici yani gerçekten. Bir de bir şeye daha çok uyuz ve gıcık oluyorum. Bazı erkekler sana böyle bakıyor, etrafından dolanıyor, ediyor falan filan. Ondan sonra hiçbir şey olmuyor. Bir şey konuşmuyorlar seninle. Yani insan bir gelir, merhaba nasılsın benim adım, böyle senin adın ne falan. Yok, kayboluyorlar. Öküzün trene baktığı gibi. Ben bunlardan sinir oluyorum ve uyuz oluyorum, gıcık oluyorum.
0: Wow. Bir şey hiç say dedik, saymadığı şey kalmadı. Ben ondan uyuz olayım, bundan uyuz olayım diyor. Biraz önce o gülüşünü duydun mu sen? Yani bir kadın karşına böyle gülse ben de o erkekler gibi yok olurum vallahi. Das war aber gut, oder? Kalp kırmıyoruz arkadaşlar. Sınırımız belli. 13.57 oldu saatlerimiz. Neredesiniz? Tabii ki rengarenktesiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Canı cana seni seviyoruz. Yalandan kim ölmüş?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. Diesel ist teuer wie nie. Laut ADAC kostete der Liter im bundesweiten Durchschnitt gestern 2,45 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekordwert aus dem April. Benzin ist schon seit Tagen auf einem Allzeithoch. Längst läuft die politische Debatte, ob und was dagegen getan werden kann. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hält von staatlichen Entlastungen nach dem Gießkannenprinzip nicht viel. Sie sagte im ZDF:
2: Wir können nicht erwarten, dass wir einfach immer alle Menschen in allen Lebenslagen für alles kompensieren. Also die Menschen erwarten sehr viel in allen Situationen, aber auch der Staat kann einen Euro nur einmal ausgeben.
1: Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. In diesem Sommer sind nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts rund 16.000 Menschen infolge von Hitze gestorben. 9.600 Todesfälle entfielen auf die Extremhitze Ende Juni, heißt es. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr gab es geschätzt 2.200 Hitzetote. In diesem Jahr sind wesentlich mehr Menschen an Hitze gestorben als in den vergangenen mindestens 10 Jahren, heißt es. Kanada ist offen für die Idee einer Art EU-Sondermitgliedschaft. Wir begrüßen diesen Vorstoß, sagte Premierminister Mark Carney in einer Rede vor dem Europäischen Parlament. Europa und Kanada seien jeweils für sich stark, gemeinsam seien sie noch stärker, sagte er. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte in ihrer Rede zur Lage der Union für eine stärkere Zusammenarbeit der EU und Kanada geworben. Sie nannte das eine assoziierte EU-Mitgliedschaft Kanadas. Zum Sport. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat den Kader für die kommenden 4 Länderspiele in der Nations League vorgestellt. Bei seiner ersten Nominierung hat er direkt einen Doppelkader in Rekordgröße zusammengestellt.
3: Klopp hat insgesamt 44 Spieler nominiert, darunter 16 WM-Fahrer und 16 Spieler ohne Länderspieleinsatz. Der Bundestrainer will möglichst viele Spieler kennenlernen und er sieht viel Potenzial. Bei einigen Neulingen werden sich viele Fans mit Sicherheit fragen, wer. Rückkehrer Marc-André Ter Stegen wird gegen die Niederlande als Nummer 1 im Tor stehen. Prominente Namen wie Denis Undav, Leroy Sané und Maximilian Bayer fehlen allerdings. David Riemer, Sportredaktion.
1: Es stehen in den kommenden 4 Wochen gleich 4 Länderspiele auf dem Programm. Erst in Holland, dann zu Hause gegen Griechenland und Serbien. Und Anfang Oktober geht's nochmal zu einem Auswärtsspiel nach Griechenland.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Türkiye ile Yunanistan bir kez daha karşı karşıya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Ne deniyor?
5: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye kıyılarına en yakın adı olan Meis'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bunun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir tepki geldi. Meis adasında askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmıyor dedi. Barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır diye bir tepki gösterdi Milli Savunma Bakanlığı.
4: Güçlü siyaset gündeminde yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamaları konuşuluyor. Ailem güvende operasyonları başta olmak üzere birçok konuda konuştu. Kısaca neler söyledi?
5: Evet, bu operasyonla hedef alınan kurumlar olduğunu söyledi. Bunlar içerisinde sağlıkla ilgili, AIDS'le mücadele ile ilgili, ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları olduğunu söyledi. Gazeteciler, hak temsilcileri, sosyal medya hesaplarına keyfi bir engel, şu anda erişim engeli konuluyor dedi. Bunlardan bahsetti ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına göre bakıldığında da burada yargı yetkisinin kullanımıyla ortaya çıkan anayasaya bir aykırılık var diye konuştu. Aynı zamanda bir mesajı daha vardı. Abdullah Öcalan'la ilgiliydi. Sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır dedi.
4: Son 24 saatte ekonomiyi konuşuyoruz. Borsa krizinin ardından önemli kararlar da alındı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarından söz ediyoruz. Ekonomide neler oluyor?
5: Evet, dün öncelikle borsada ciddi bir düşüş vardı. %6'yı da geçmişti. Borsada devre kesici uygulanmıştı. Sonra %5 civarında bir kayıpla kapanmıştı. Ardından bu sabah saatlerinde gelen çeşitli operasyonlar da oldu. SPK, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen açıklamalar vardı ki Terra, Pusula, Hedef, Atlas, Abi, Pardus ve Bulls Portföy'ün kurucusu olduğu ve Tefas'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satımına kapatılmasına karar geldi. 130 fon hakkında da tasfiye kararı verildi. Bu arada tabii şunu da hatırlatalım. Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen'e yurt dışına çıkış yasağı geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştı. Temel veya yapısal risk bulunmuyor denildi.
4: Ve futbol Avrupa arenasına çıkıyoruz. Beşiktaş Avrupa'da ilk maçını oynayacak. Detaylar neler?
5: Evet, Beşiktaş Avrupa'da ilk maçını oynayacak. Bu maç öncesinde hemen gelen bazı açıklamalar vardı ki teknik direktör İtalyano'dan gelen bir açıklama Trossard'ın forma giyemeyeceğini açıklamıştı. Şu an için takım olarak mükemmel değiliz ama bir kimlik oturttuk, ilk 8'e girmeyi hedefliyoruz dedi. Beşiktaş Marsilya maçı bu akşam saat 21'de oynanacak.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
6: Ve rengarenk'tesiniz, ortalık karışacak gibi arkadaşlar. Bana gelen birçok mesajlarınız var. Sesli mesajlar da var da bunları hepsini yetiştirmeye çalışacağım. Ama süremiz çok kısıtlı olduğu için elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım artık. Ve bugünkü sorumuz çok basit. Toplum içinde insanların yaptığı hangi hareket sizi içten içe böyle çıldırtıyor, delirtiyor? Nedir bu? Ama bunu İnsanların yüzüne kimi zaman söyleyemiyoruz değil mi? Burada söyleyebilirsiniz. Atıyorum, yürüyen merdiven mi, market mi, toplu taşıma mı, ne bileyim bisikletçiler mi, daha doğrusu bisiklet kullananlar mı, telefon hoparlörlerinden konuşanlar, mesajlarınızı bekliyorum dedim. Evet, bir dinleyicim küfürlü konuşmalardan hiç hoşlanmam diyor. Yok ha. Var böyleler biliyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra Serpil Osmöfel'den diyor ki merhaba Hakan, ben yalana fena sinirleniyorum, yalan söylediklerini söylüyorum, kabul etmiyorlarsa o zaman çıldırıyorum diyor. Aptal yerine koyulmak ağırıma gidiyor diyor. Evet, bir başka dinleyicim de diyor ağzını bir karış açarak esnemek diyor. Kaç karış olsun Artemis? Şimdi burada Artemis yazıyor, yani şeyinin WhatsApp'taki ismini Artemis olarak koymuş. Yani benim bir suçum yok arkadaşlar. Yani Hakan ne oluyoruz falan demeyin ondan sonra. Bir başka dinleyicim ise borçla onu bunu alıp karşıma geçip boş hava atanlara ya da benden borç isteyenler müthiş gıcık oluyorum. Bondan Şener Reis. Evet arkadaşlar, bakın şimdi. Bu Bondan Şener Reis'e uyuz olanlara sesleniyorum. Bu adamla bir daha görüşmek istemiyorsanız veyahut da adamın size selam vermesini istemiyorsanız borç isteyin ondan. Acayip uyuz oluyormuş. Bir başka dinleyicim. Diyor ki Sırbistan gümrüğünde hak yiyip önüme geçen insanlar. İnsanlar yazmamış ama ben onu insanlar olarak okuyorum burada. Cano Canan. Biraz önce biliyorsunuz işte erkeklerden bahsetti. Şu var, bu var, bu var, bunu sevmiyorum. Ağzını yayarak yemek yiyorlar falan. Ondan sonra bir gülmesi vardı. Bir erkek var etrafında dolaşıyor falan. Ondan sonra kayboluyor ortadan diyor ve gülmeye başladı. Ben dedim ki acaba senin bu gülme tarzından bu erkeklerin kayboluyor olabilme ihtimali var mıdır dedim. Buna istinaden bana bir mesaj gönderdi arkadaşlar. Şimdi bakın bu kadın neden evde kalmış? En basit örneği.
7: O zaman Hakan bu sana gelsin.

Allah yar yardımcımız olsun. Doktor var mı aramızda doktor?

sağ eller havaya, pırlantalar buraya dedik arkadaşlar. Bu arada konumuz tabii ki güncel hayatımızda. Sokakta, dışarıda, her yerde, evde de olabilir, iş yerinde de olabilir bu. Böyle sinir olup da böyle bir türlü dile getiremediğiniz herhangi bir hareket, davranış falan yazın dedim. Bu arada Canan Canan'a bütün dinleyicilerimiz yüklenmeye başladı o gülmeden sonra. Ve bir dinleyicim dedi ki, Cano Canan'a o kadar güldüm ki anlatamam diyor. Anlat. Ha, anlatamam diyor, doğru. Bir başka dinleyicim dedi ki, o çok gülen bayan resmen çevre kirliliği diyor. Başka bir dinleyici, Allah'ım diyor, Cano Canan kırılmayanlar kulübündenmiş diyor.

mutlaka bir aile ortamına giriyorsundur. Orada yemek yemiyor musun Viyat'a? Nasıl? Bunu bir açıklar mısın bize? Vallahi billahi merak ediyorum şimdi. Gerçekten. Zo, bir diğer dinleyici. Abi nasıl güldüğünü anlatamazsın. Yoksa o da gülmeye başlar, Allah korusun. Evet. Bir başka dinleyicim de diyor ki, bakayım, selam Hakan. Beni en çok sinir eden tipi şu: her konuda fikri var ama kimsenin fikrini dinlemiyor. Sürekli şikayet, sürekli eleştiri. Bir de üstüne ben demiştim abi biraz empati, biraz huzur diyor. Her gün tartışma programı gibi yaşamaya gerek yok diyor. Dortmund'dan Akın bize böyle atasözü gibi ardı ardına sıraladı. Biz de biraz sakinleştirdim arkadaşlar. Of, okuyor koyuyor oldu. Şaşırdım da, şaşırmadan şöyle dedim. 14-15 oldu saatlerimiz. Rengarenkcisiniz. Her gün hafta içi saat 13 ile 15 arası sizlerle birlikteyiz. En güzel, en beklenmedik şarkıların yanı sıra mesajlar, birbirimize giydirmeler rengarenkte.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Fals bölgesinde e-scooter kazalarının sayısı 2023'ten bu yana 4 katına çıktı. Ludwigshafen Emniyet Müdürlüğü'nün SVR'e verdiği verilere göre 2023'te 120 kaza kaydedildi. Bu yılın ilk 6 ayında ise 234 kazaya ulaşıldı. Kazaya karışanların yarısından fazlası 25 yaşın altındaki gençler. Peki neden? Polise göre e-scooter kullanımı kentlerde yaygınlaştı. Yetkililer

0: birçok sürücünün kuralları bilmediğini ve kurallara uymadığını belirtiyor. Aman dikkat.
1: Metropol FM Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Güncel hayatımıza, radyolarını yeni açanlar için güncel hayatımıza, sokakta, iş yerinde veyahut da evde de olabilir. Bu tabii ki herhangi böyle sinir olup da böyle bir türlü ifade edeyim, kendinizi ifade ediniz veyahut da böyle dışarıya vuramadığınız herhangi hareketler veyahut da yapılan davranışlar, tavırlar, bunları bana yazabilirsiniz. Neye çok yüz oluyorsunuz mesela? Was gibt's da, wo ihr euch auch nicht äußern könnt? Bir dinleyeceğim. Böyle bir mesaj göndermiş. Dinliyoruz.
1: Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Benim gıcık olduğum bir olay var. Yani çok gıcık oluyorum. Ara sıra da o kişilere bunu söylüyorum. Bilhassa anneler çocuklarla ilgileneceğine elindeki cep telefonuyla ilgileniyorlar.
0: Evet. Annelere serzenişte bulunuyor. Sağda solda diyor çocuklara ilgileneceğine cep telefonu verip işi hemen kolaya bağlıyorlar. Bir başka dinleyicim. Aptal insanlara çok sinir oluyorum diyor. Biz bayılıyoruz onlara. İsim cisim yok bu dinleyicimden. So, bakayım benim için... Benim iç sesim bana kim sinir olursa olsun sadece kendine odaklan diyor. Evet, beni dinleyen filozoflarımız da var arkadaşlar. Hallo lieber Hakan, ich hasse es, wenn Menschen schmatzen, schlürfen, stinken und nerven. Was bleibt denn noch übrig? Zu 95% sage ich es denjenigen auch. Tanısam da tanımasam da bankada müşterilerim ve iş arkadaşlarım buna dahil diyor. Dortmund'dan Melek. Evet, Dortmund'dan Melek. Ve Dortmund'da Melek'le aynı bankada çalışan dinleyicilerimize de buradan sesleniyoruz. Daha doğrusu Melek seslendi. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Evet, Berlin'den Kel Kenan. Keldaşım. Scooter sürenlere gıcık sinir oluyorum diyor. Çünkü çok dikkatsiz kullanıyorlar. Daha da okey. Orada gerçek anlamda bazıları böyle oh sanki tarlada gidiyormuş gibi. Bastırıyorlar gidiyorlar. Evet, başka bir dinleyicim. Bakayım. Ben hani als FFM diyor. Kocama çok sinir oluyorum. Dur hani bakayım. Kocasının resmini de koymuş. Kızıyla birlikte. Ha, seni hatırladım. Geçenlerde kocanı övüyordun ama. Ha, demek ki tartışmışsınız. So. Başka bir dinleyicim ise. Hier noch was. Ne diyor? Yani yolda yürürken sigara içenlere uyuz oluyorum. Bir de duman yüzüme gelirse of of of of diyor. Tam böyle of dedirecek bir şarkı. Tarkan'ımız gül döktüm yollarında diyor. Of.

0: Abi kolay gelsin. Hamburg'dan Hüseyin. Bazı bu köpek gezdirenler yolun kenarına, çimlere köpeklerinin affedersin pisliğini yaptırıyorlar. Onu almıyorlar. Onlara bağırasın geliyor ama aman diyorum boşver pisliklerinden boğulsunlar. Bunu sana zahmet söylersen sevinirim. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin.
1: Ağzında kürdanla konuşan, dolaşan nefret ediyorum.
2: Evet, bilen arkadaşımız bu mesajı göndermiş. Yani gerçek anlamda nefret ettiğini böyle herkese hissettirdin. Helal olsun sana vallahi. Yani şunu rol olarak yap desen kimse böyle yapamaz. Güzel bir rol oyunu. Rol de değil ama aslında gerçek tabii ki. Wunderbar. Şimdi bir dinleyicimiz var arkadaşlar. Bunu hepimiz çok yakından tanıyoruz. Lütfen sizden rica ediyorum. Eğer durumunuz müsaitse şu anda ayağa kalkıyorsunuz. Ceketiniz yoksa ceketinizi giyiyorsunuz ve önünü ilikliyorsunuz. Saygı duruşunda durur gibi böyle hazır ol şekilde duruyorsunuz. Ve bu dinleyicimi dinliyorsunuz. Bu dinleyicim her seferinde bana sesli mesaj gönderirse, yani gönderdiğinde kendimi yatılı okulu zamanlarında İzmir'de Fatih Koleji'ndeki günlerimi anımsıyorum. Nedir orada? Öğretmenimiz gibi. Birkaç kere bunu böyle değindim. Meğersem kendisi gerçekten de öğretmenmiş. Yani demek ki yani sezgilerim doğru çıktı. Evet, bakalım bu dinleyicimiz Aylin Karakoç bu konu hakkında ne diyor? Ama lütfen sesinizi çıkarmayın, dayağı yersiniz yok. Bizim zamanımızda dayak vardı öğretmenler tarafından. Onun için ona istinaden dinleyelim.
3: Merhaba Hakan Bey. Ben Berlin'den Aydın Karakoç. İnsanlar misafirliğe gelir, misafirlikte oturur, hoş sohbet derken çıkarlar dışarıya. Hani binanın kapısının önünde. Orada neden 15-20 dakika çoğul, çocuk, cümbür, cemaat bir sürü konu ederek tekrar sohbet ederler? Yani diğer konu komşuya sıkıntı vermeye, onları üzmeye ne hakkı var? Yani gel de bu konuya uyuz olma. İyi yayınlar Hakan Bey. Selam olsun Aydın Karakoç'tan.
2: Haklı mı? Haklı. Haklı mı? Haklı.

0: orada güncel hayatınızda dışarı çıkıyorsunuz, sizi çok sinir eden mutlaka bir şeyler vardır. Bir insanların tutumu, hareketleri, tarzları. Ve bunu bir türlü söyleyemiyorsunuz. İçinizden söylüyorsunuz ama dışarıya böyle haykırmak istiyorsunuz ama nafile. Nedir bunlar? Yazın bana. Sesli mesaj da gönderebilirsiniz dedim. Ve Terane göndermiş. Selam olsun Hakan diyor ve alışveriş yaparken hep önümde durup uzun uzun her hanzi ürüne bakıyor. Almadan geçenlere sinir oluyorum. Anlamadım. Anlayanlar anlamayanlar anlatsın. Bir başka dinleyicimiz ise ne diyor burada? Bir dakika şurada Hiha Biktas. Sesli bir mesaj göndermiş. Kendisi paket dağıtıcısı.
1: Hakan'ın bu dizlerini kırıp evde oturmayanlar var ya, onlara çok gıcık oluyor. Kardeşim, paketleri götürüyoruz, evde yoklar. Paketin kaçta geleceği, hangi saat aralığında geleceği belli. Bari o saatte evde olun be kardeşlerim.
0: Wow, böyle bir serzenişte bulunuyor kendisi. Bir diğer dinleyicimse, merhaba, satın alınan bir şeyin ben sormadan direkt fiyatını söyleyen görgüsüzlere çok sinir oluyorum. Sordun mu? Diyesim geliyor, diyemiyorum. Gülo adına bir dinleyicimiz. Wow, düşünüyorum ben abi. Ben yaptım. Ben de yapmışımdır öyle ya. Mutlaka hepimiz bir nevi böyle hafiften böyle bir görgüsüzlük. Bazı kendimizi zor zapt ediyoruz ama hafiften böyle çaktırmadan da söylediğimiz oluyor mu diye bakıyorum ben. Ben bazen çok çaktırıyorum ya. Harbiden bak, sen Gülo bunu söyledikten sonra evet, daha fazla yapmalıyım.
2: Ben de ne sinir oluyorum biliyor musun? Müşteriler var ya, 4. 5. katta oturanlar, alışverişe gidip de almayanlar, paketi sipariş verip de ağır paketleri yukarı taşıyıp da ondan sonra bahşiş bile vermiyorlar. Ben onlara uyuz oluyorum. Sipariş vermesinler ya. Gitsinler kenara alsınlar. Yerinden kalkmıyor paketler.
0: Şimdi sana neden bahşiş vermedikleri kesin. Eğer böyle gülüyorsan sana kim bahşiş verecek bilemiyorum. 14.40. Bugün de gülenler burada. Böyle farklı gülen arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz burada. Allah hepimizin yüzünü güldürsün. Amin, amin, amin.

0: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Selam Selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
2: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
1: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
2: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
1: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
3: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı. 030-217-97-0. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-0. Radyo reklamı etkilidir.
4: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

Metropol FM'de 14.45 oldu saatlerimiz. Günlerden Perşembe, 17 Eylül 2026. Yazdınız mı, not ettiniz mi sağa sola? Çok iyi. İleride soracağım. Özcan Deniz sizlerle. Bir dudaktan diyor, bir yanaktan, bir de gıdıktan.

Metropol FM özel dosyamızdan sonra yine özel yayınımız devam ediyor. Rengarenktesiniz arkadaşlar. Hoş sohbet, eğlence, birbirinden güzel parçalar ve mesajlarınıza yer veriyorum. Konumuz için böyle sosyal hayatınızda veya da dışarıda sokakta bir yerde gezdiğiniz zaman gözünüze bilişip de böyle sinir olduğunuz herhangi bir şey var mı dedim ve bunu bir türlü söyleyemiyorsunuz. Mesela bir kişi herhangi bir tavrı var, hareketi var, içinizden böyle bir yakalasam gibi, değil mi, böyle bir serzenişte bulunuyorsunuz. Buna şimdi kendinizi ifade edemiyorsanız burada ifade edebilirsiniz. Gönderin mesajlarınızı, neler var mesela. Zo Hamşehir'inden Yusuf Kuşaklı diyor ki, ben beni yanlış anlama diyerek söze başlayanlara gıcık oluyorum diyor. Demeyeceğim ama hoşlanmıyorum diyor. Değil mi? Ah diyor böyle. Aslında beni yanlış anlama diyor da böyle. Ne varsa yine. Bir diğer dinleyeceğim. Hakan, ben kamyon şoförüyüm. Otobana sağ şeritten 80-90 hızla giden küçük araçlara sinir oluyorum diyor. Engin demiş bunu. Evet, böyle arkadaşlar. Şimdi niye sinir oluyorlar diyorsun? Zaten bu, daha doğrusu ağır vasıtaların en bildiğim kadarıyla azami hızları 80 falan oluyor. Siz de şimdi 70'ten giderken onlarda tabii ki 2-3 vitesi yok. 15 tane vitesleri var bunların. İndiriyorlar, kaldırıyor. 3 tane vites indiriyor falan. Moving 10 kilometre, tamam mı? Sadece 10 kilometreden dolayı bu kamyonlar, bu büyük ağır vasıtalar daha doğrusu zorlanıyorlar. Onun için 80'le 90'la gideceksen orta şeritten de gidebilirsin diye bir mesaj veriyor bir arkadaş. Evet, Zehra Hanım da diyor ki, büyükleriyle saygısız konuşan gençlerimize çok sinir oluyorum diyor. Çok da haklısınız, teşekkür ediyoruz. Ve şimdi devam ediyoruz. Kim ne dedi? Kim nasıl dedi? En iyisini Demet ablamız biliyor.

mi dedin dedi, sana kim ne diyebilir ki? Vallahi billahi. Yani bu kadının ben 4 tane konserini yaptım ve 4'ünde de ucuz kurtulduk arkadaşlar. Yani dövmeye ramak kaldı böyle. Her şeye bir itirazı var. Her şeye böyle bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı böyle. Zap. Ve arkadaşlar saat bitmiş. Bitmiş. Program bitti hatta. Evet, benden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım. Burnu aklınızın, daha doğrusu bir yer köşeye yazın. Eskiden biliyorsunuz 11 ile 13 arasıydı. Şimdi de 13 ile 15 arası rengarenk programım sizlerle devam edecek. Böyle yarın da yine aynı saatte burada olacağım. Biraz sonra bizim kırmızı başlıklı kızımız Esra'mız, köyün bir diğer delisi, dişi delisi bu daha doğrusu, sizlerle birlikte olacak ve 19'a kadar böyle birbirinden ilginç tabii ki konulara da değinecek. Bana hazırlamış böyle koca deste, bak kanka bunları hazırladım, bunları yapacağım diyor. Kızcağızımız burada çalışıyor. Bayağı sabah akşam çalışıyor burada. Maşallah. Dediğim gibi Esra arkadaşımız burada olacak. Ondan sonra bakayım son mesaj. Senin insan var mı? Yok. DJ Hakan Berlin diye yazarsan çıkmam. Keyfiniz bol olsun diyorum. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Çünkü tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. 24 saat boyunca nerede olursanız onu hiç fark etme arkadaşlar. Teşekkür ederiz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. Nach Benzin ist jetzt auch Diesel in Deutschland so teuer wie nie zuvor. Gestern kostete ein Liter im bundesweiten Tagesschnitt 2,453 € und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem April, meldete ADAC. Benzin ist bereits seit Tagen auf Rekordniveau. Das hat in der Politik eine neue Debatte über weitere Entlastungen ausgelöst. Es gibt sowohl aus der Union als auch aus der SPD Vorschläge. Unklar ist aber noch, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Kinder stärker vor den Gefahren sozialer Medien schützen, wie Schlaflosigkeit, Mobbing oder Selbstverletzung. Von der Leyen fordert deshalb strengere Altersgrenzen und will die Online-Anbieter stärker in die Verantwortung nehmen.
2: Die Vorschläge sind eigentlich simpel. Zugang zu Social-Media-Plattformen erst ab 13 Jahren, aber nur mit einem von den Eltern angelegten Account. Ab 15 Jahre dann eigene Konten nach einer Altersüberprüfung, aber mit beschränkten Funktionen. Entscheidend, künftig sollen die Plattformen zunächst nachweisen müssen, dass sie sicher gestaltet sind. Das bedeutet, die Plattformen dürfen nicht süchtig oder abhängig machen. Das große Problem könnte die Altersverifizierung sein, denn man müsste dann ja das Alter aller Nutzer kontrollieren. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt in einer Familie, das teilt das Statistische Bundesamt mit. Demnach lebten 2025 49%, entweder als Elternteil oder als Kind, in einem gemeinsamen Haushalt. Damit hat sich der Anteil in den letzten 10 Jahren stabilisiert. Davor war er stetig gesunken. Aber seit 2015 wirkt die Zuwanderung dem Rückzug der Familien entgegen, denn Eingewanderte und ihre Nachkommen sind jünger und leben häufiger in Familien. Und noch zum Sport. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp geht mit 44 Spielern in die kommenden 4 Länderspiele. Unter den Nominierten sind 16 WM-Fahrer, zahlreiche Rückkehrer wie Marc-André Ter Stegen oder Serge Gnabry und gleich 16 Akteure ohne Länderspieleinsatz. Nicht dabei sind Dennis Undaf und Leroy Sané.
3: Es sind manche nicht dabei, die im Moment ein bisschen noch Probleme haben. Auch für die ist natürlich weder die Tür zu noch sonst irgendwas.
1: In den kommenden 2 Wochen spielt die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League gegen Holland, gegen Serbien und 2-mal gegen Griechenland.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Türkiye ile Yunanistan bir kez daha karşı karşıya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Ne deniyor?
5: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye kıyılarına en yakın adı olan Meis'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bunun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir tepki geldi. Meis adasında askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmıyor dedi. Barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır diye bir tepki gösterdi Milli Savunma Bakanlığı.
4: Güçlü siyaset gündeminde yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamaları konuşuluyor. Ailem güvende operasyonları başta olmak üzere birçok konuda konuştu. Kısaca neler söyledi?
5: Evet, bu operasyonla hedef alınan kurumlar olduğunu söyledi. Bunlar içerisinde sağlıkla ilgili, AIDS'le mücadele ile ilgili, ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları olduğunu söyledi. Gazeteciler, hak temsilcileri, sosyal medya hesaplarına keyfi bir engel, şu anda erişim engeli konuluyor dedi. Bunlardan bahsetti ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına göre bakıldığında da burada yargı yetkisinin kullanımıyla ortaya çıkan anayasaya bir aykırılık var diye konuştu. Aynı zamanda bir mesajı daha vardı. Abdullah Öcalan'la ilgiliydi. Sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır dedi.
4: Son 24 saatte ekonomiyi konuşuyoruz. Borsa krizinin ardından önemli kararlar da alındı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarından söz ediyoruz. Ekonomide neler oluyor?
5: Evet, dün öncelikle borsada ciddi bir düşüş vardı. %6'yı da geçmişti. Borsada devre kesici uygulanmıştı. Sonra %5 civarında bir kayıpla kapanmıştı. Ardından bu sabah saatlerinde gelen çeşitli operasyonlar da oldu. SPK, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen açıklamalar vardı ki Terra, Pusula, Hedef, Atlas, Abi, Pardus ve Bulls portföyün kurucusu olduğu ve Tefas'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satımına kapatılmasına karar geldi. 130 fon hakkında da tasfiye kararı verildi. Bu arada tabii şunu da hatırlatalım. Terra yatırımın patronu Emre Tezmen'e yurt dışına çıkış yasağı geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştı. Temel veya yapısal risk bulunmuyor denildi.
4: Ve futbol Avrupa arenasına çıkıyoruz. Beşiktaş Avrupa'da ilk maçını oynayacak. Detaylar neler?
5: Evet, Beşiktaş Avrupa'da ilk maçını oynayacak. Bu maç öncesinde hemen gelen bazı açıklamalar vardı ki teknik direktör İtalyano'dan gelen bir açıklama Trossard'ın forma giyemeyeceğini açıklamıştı. Şu an için takım olarak mükemmel değiliz ama bir kimlik oturttuk, ilk 8'e girmeyi hedefliyoruz dedi. Beşiktaş Marsilya maçı bu akşam saat 21'de oynanacak.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve bulutlu, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Mainz'da 10 ile 22, Wiesbaden'da 10 ile 21, Rüsselsheim'de 10 ile 22 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Rafet Erroman ve Derya Unuturum Elbet dedi. Hanımlar beyler, paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla ve gündemde bizi ilgilendiren bütün konularla birlikte olacağız. Kısacık bir aradan sonra Göksel bir seni konuşurum diyor.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dein echter Handyvertrag? Den gibt's bei Mediamarkt und Saturn. Lieblingsnetzwellen vor Ort beraten lassen und direkt abschließen. Mit Handy oder ohne. Jetzt bei Mediamarkt und Saturn. Let's go!
3: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitly, dünya çapında para gönder. Remitly olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: konuşurum.
1: Hep seni konuşurum. Göksel, biz seni konuşurum dedi. Ara ara konuşuyoruz ya. Her şeye bir ehliyet gerekiyor diye. Şimdi yine öyle bir konu var. Nida Zaksın'da ilk kez köpek sahibi olacaksınız. Ehliyet almanız gerekiyor. Ehliyet, köpek sahibi olmak için ehliyet. Ve önce köpeği almadan teorik sınava girmeniz gerekecek. İşte bakım, eğitim, sağlık, köpeğin beden dili ve tehlikeli durumlar gibi konulardan sorular geliyor önünüze. Yani önceden eğitim alıp çalışmanız lazım. Öyle kolay bir husus değil. Sonra köpeğinizi alıyorsunuz. Aldıktan sonraki ilk yıl içinde bir de pratik bir sınav var. Resmen araba ehliyeti gibi ya. Orada da köpeği günlük hayatta gerçekten kontrol edebiliyor musunuz? Ona bakıyorlar. Kontrol edebiliyorsan veriyorsan o ehliyeti. Ya aslında mantıkları şu, çok çok mantıklı. Köpeğin uslu mu değil ya, köpeğin akıllı mı falan, buna bakmıyorlar. Sen bu köpeğe bakmayı gerçekten biliyor musun? Bunun üstesinden gelebiliyor musun? Buna bakıyorlar. Bu ehliyet sınavında neler soruluyormuş? Birazdan ona da bakacağız. Çok acayip bir konu, benim çok ilgimi çekti. Çünkü sokaklarda bazen görüyoruz evcil hayvanıyla, işte köpeğiyle gezen kişiler. Bazen nasıl yöneteceğini, bu kriz yönetimlerini nasıl yönetebileceğini bilmiyor. Biz de korkuyoruz ya bir şey yaparsa diye. İşte bunların hepsini ortadan kaldırmayı planlıyorlar. Biraz sonra ehliyet sınavında, bu köpek ehliyeti diyorum ben buna, köpek ehliyet sınavında neler soruluyormuş onlara bakacağız. Çok acayip şeyler var. Blok 3 radyolarınızda Kayıp Kalp diyor.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Niedersachsen'da acayip bir düzenek getirmişler, bir sistem. Köpek ehliyeti diyorum ben buna. Eğer bir köpek sahibi olmak istiyorsanız önce ehliyet almanız gerekiyor. Ona uygun bir ehliyetiniz olması gerekiyor. Şimdi bunu araştırdım, baktım. Bu belgeyi size vermeden önce nasıl bir eğitimden geçiyorsunuz? Siz, köpeğiniz değil. Genelde biz hep eğitimi köpeğe vermek istiyoruz ya. Hayır, biz kendimize eğitmemiz gerekiyor. Öyle söylemişler. Şimdi bu köpek ehliyetinde size sadece şeyi öğretmiyorlar. Otur, yat komutuna nasıl verilir onu öğretmiyorlar. Yani köpeğinizi oturtmak için verilen bir ehliyet değil o. Asıl mesele köpeğinizi okuyabilmek, onunla iletişime geçmek. Mesela köpek kuyruğunu sallıyor. Biz ne sanıyoruz? Her zaman ne kadar mutlu, bak kuyruğunu sallıyor sanıyoruz ama öyle değilmiş. İşte bazen çok heyecanlanıyormuş, bazen çok geriliyormuş, sinirleniyormuş. O yüzden sallıyormuş köpek kuyruğunu. Mesela bunları öğretiyor. Ondan sonra mesela kulaklarını geri yatırdı köpek. Bu ne demek? İşte hırlıyorsa gerçekten saldıracak mı yoksa işte beni rahat bırak mı demek istiyor? Bunları öğretiyorlar. Yani biz yıllardır köpekçe biliyoruz sanıyoruz ama hani deyimlerimiz de vardır ya bunlarla alakalı, işte havlayan köpek ısırmaz falan diye. Meğer biraz kursa ihtiyacımız varmış da haberimiz yok. Biz köpeği eğitmeye çalışıyoruz. Niye? Biz kendimizi bir eğiteceğiz önce. Demek ki o ehliyet gerçekten boşuna değil. Köpeği yanlış anlamayalım da hani düşünsenize, çocuk bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Biz onu alkışlıyoruz ama aferin. Bize bir şey, bir ses çıkarıyor. Ay ne güzel şarkı söylüyor. Hayır, şarkı söylemiyor, bir şey anlatmaya çalışıyor sana. Bir de çok acayip bir konu daha var. Köpek sahibi olmadan önce köpek bize uygun mu, ona da bakmak gerekiyormuş. Onu da size uygun mu değil mi, onu da söylüyorlarmış. Biraz sonra da bundan bahsediyor olacağız.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Köpek sahibi olmak için artık ehliyet almanız gerekecek. Niedersachsen'da bunu getiriyorlar, böyle bir sistemi getiriyorlar. Ve teorik sınavlara giriyorsunuz, bir çeşit eğitim alıyorsunuz bir köpeğe nasıl bakılır diye. Ve hatta burada size uygun olan köpek çeşidini bile söylüyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Köpek sahiplenmek demek sadece ay çok tatlı bunu bir alayım diye yapılacak bir şey değil aslında. Tipine bakıp alıyoruz ya, öyle bir şey olmamalı. Çünkü her köpek her insana uygun değil. Mesela diyelim ki siz çok hareketli biri değilsiniz, yani uzun uzun yürüyüşler yapamıyorsunuz. Mesela çok enerjik bir köpek aldığınızda size göre olamayacak o. Dizinizde sorun var mesela, dizlerinizde yürüyemiyorsunuz. Sürekli koşmak isteyen büyük ve güçlü bir köpek aldığınızı düşünün. Hayat ikiniz için de zorlaşabilir. Sizi sürekli çekecek koşmanız için düşünebiliyor musunuz? Siz de dur evladım işte dizlerimde sorun var diyeceksiniz. Bu yüzden de işte bazı köpekler saatlerce hareket istiyor. Bazıları da daha sakin, mıy mıy mıy tatlı bir hayatla mutlu oluyor bazı köpekler. O yüzden köpek seçerken sadece siz onu sevdiniz mi, ağzı yüzü güzel mi diye de bakmamak lazım. Bu köpeğin hayatı sizin hayatınıza uyuyor mu? Mesela erken, bana hiç uygun değil, ben sabah erken kalkamam. Ama o köpek sabah erkenden kalkacak, sizin yanınıza gelecek, ne olur beni çişe götür diyecek. Öyle olacak yani. O yüzden uyum sağlamanız gerekiyor köpekle. Bu köpek ehliyetine bu da dahil. Benim çok hoşuma gitti bu uygulama. Ve sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. O kadar çok şey yazan var ki. Keşke bu ehliyet sistemi işte evlilik için de gelse, çocuk sahibi olmak için de gelse. O kadar haklısınız ki. Biraz sonra bunu da konuşuyor olacağız.

0: Sezen Aksu unuttun mu beni dedi. Ve sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Son zamanlarda şöyle bir sistem getirmek istiyorlar. Köpek sahibi olmadan önce ehliyet almanız gerekiyor diye böyle bir sistem. Bu Niedersachsen'da konuşulan bir sistem. Umuyoruz ki her yere gelir bu düzen. Şimdi böyle köpek sahibi olmadan ehliyet konusu konuşulunca biz bir kaşınmaya başladık. İstedik ki bu normal evlilikte de böyle olsun, çocuk sahibi olmadan önce de böyle olsun. Sizlerden gelen mesajlardan ben onu anlıyorum. Bir dinleyicimiz şöyle söylemiş.
1: Bence bu ehliyet işi çok mantıklı bir fikir. Hatta evlenecek olan gençlere bile böyle bir ehliyet vermemiz lazım. Yani onları bir kursa sokup bir ehliyet vermek lazım. Çünkü aileler 50-60 bin, 70 bin bir düğüne harcıyorlar. Ev kuruyorlar. Altınıydı, şu suydu, bu suydu. 2 ay, 1 ay sonra bakıyorsun gençlerin çoğu ayrılmış.
0: Evet, değil mi?
1: Yani bence onlara bile ehliyet gerekir. Bir sınava, bir kursa sokmak gerekir. Yazık
0: olmadı,
1: oluyor.
0: Olmadı sigorta falan yaptıralım o zaman. Gençlerden sigorta için ya da vergi falan mı? Bir tebligat mı falan mı? Sözleşme mi imzalatsak, ne yapsak? Çok haklısın demiş ki.
1: Süper. Derhal yetkililere seslenin. Bu ehliyeti uygulasınlar. Evlenmek isteyenlere de. Seçerler uygun mu değil mi? Çok süpermiş.
0: Hani bu köpek ehliyetinde şuna yardım ediyorlar ya. Sahiplenmek istediğiniz köpek size uygun mu? Sizin hayat koşullarınıza uygun mu? Buna bakıyorlar. Ve bu dinleyicimiz de diyor ki bunu evlilikte de yapsınlar. Seçtiğimiz eşimiz bizim hayatımıza uygun mu? Buna lütfen onlar karar versin.
2: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Cenk Eren kopsun kıyamet dedi. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi bize öyle bir fikir verdi ki Nida Zaksın. Nida Zaksın'da köpek sahibi olmak isteyenler için zorunlu bir ehliyet sınavı koydular. Eğer bir köpek istiyorsan ehliyet sınavına gireceksin, gerekli eğitimleri alacaksın ve ondan sonra köpek sahibi olabilirsin. Önce sen uygun musun köpeğe? Köpek sana uygun mu? Ona bir bakmak gerekiyor. Bunun üstüne tabii bizim aklımıza gelen şey şu oldu. Gerçekten bunu hayatımızda kullanabiliriz. Köpeklerle evet çok mantıklı. Ama acaba evliliklerde de kullanılabilir mi bu ehliyet meselesi? Aklımıza bu gelmedi değil. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
1: Yani en azından evlendikten sonra şöyle bir şey olabilir.
0: Nasıl bir şey olabilir?
1: İki sene çocuk yapmasınlar.
0: Tamam. Bir. Not yazıyorum
1: ben. Hobbit diye bir kavram var ya hani iş sözleşmelerinde. Evlilikte de bence böyle olmalı.
0: Hobbit site. Tamam yazdım notlarıma. Evliliği...
1: Deneme sürecinde Probate'da çocuk yapılmayacak, mal varlığına ortak olunmayacak. Sadece gençler için değil, yani 40'ından sonra evlenenler için de aynı şey geçerli olması lazım diye düşünüyorum. Çok çok mantıklı. Hatta hayvanlara nasıl kaptırdık bu yasayı anlamış değilim yani. Bir de yani baya baya bir Ausbildung yapılması lazım. İki tarafın aileleri içinde fazla karışmaması gerektiğine dair. Erkek tarafıydı, kız tarafıydı. Yani bir mal almadığını, bir bireyle evlendiğini anlamış olmaları lazım. Çok ciddi ciddi yani destekliyorum. Keşke böyle bir yasa çıksa.
0: Fatma Hanım o kadar sistematik bir şeyden bahsetti ki. Yani çok mantıklı diyor ya da işte sıkıntı o mantıklı. Zaten evlilik aşk dediğin şey mantıktan uzak bir şey değil mi? Bence biz o yüzden bu tuzağa düşüyoruz hep. Duydunuz mu neler dedi Fatma Hanım? Puppet site olsun dedi. İlk iki yıl çocuk yasak dedi. Hatta dedi Ausbildung lazım ailelerin tanışma süreci için diyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. Die Bundesanwaltschaft hat in Brandenburg einen mutmaßlichen Islamisten festnehmen lassen, der Anschläge in Deutschland gegen vermeintlich Ungläubige geplant haben soll. Erstes Anschlagsziel sollte eine Kirche in Bremen sein, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Sie wirft dem 24-jährigen Iraker unter anderem die versuchte Gründung einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Wegen der hohen Spritpreise drückt Finanzminister Lars Klingbeil aufs Tempo. Nach einem Treffen mit dem VW-Konzernbetriebsrat in Wolfsburg forderte er eine schnelle Entscheidung über Entlastungen. Vor allem Pendler sollen schnell weniger fürs Tanken zahlen, sagt er.
2: Die Entlastung ist jetzt das Richtige, damit die Bürgerinnen und Bürger das spüren. Aber wir müssen auch thematisieren, dass gerade Mineralölkonzerne die aktuelle Krise nutzen, um sich die Tasche voll zu machen. Deswegen werbe ich weiter für die Übergewinnsteuer. Es ist richtig, dass wir auch deutlich sagen, die sich die Taschen voll machen, die abzocken, die müssen ihren Teil dazu beitragen, dass die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist.
1: Diesel kostete gestern im Tagesschnitt 2,453 € und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem April, meldet der ADAC. Benzin ist bereits seit Tagen auf Rekordniveau. Eine in Frankfurt am Main an Malaria erkrankte Person ist nach Angaben der Stadt gestorben. Sie wohnte demnach im Stadtteil Schwanheim, der nahe am Flughafen liegt. Am Dienstag hatte die Stadt von 2 Malaria-Fällen in dem Stadtteil berichtet. Damit gibt es in diesem Jahr nun bereits 3 Malaria-Tote im Zusammenhang mit dem Flugverkehr in Frankfurt. Zum Sport. Nach der enttäuschenden Fußball-WM startet der neue Bundestrainer Jürgen Klopp mit einem Doppelkader in seine ersten Länderspiele. Das Aufgebot der Nationalmannschaft für den Auftakt in der Nations League umfasst 44 Spieler. Nach 2 von 4 Partien wechseln sich die Kader ab.
3: Neben 16 Spielern, die bei dem WM-Debakel dabei waren, die gleiche Anzahl an Spielern ohne Länderspieleinsatz. Klopp will von ihnen so viele Eindrücke wie möglich bekommen, sagte er. Einige prominente Namen tauchen im Kader allerdings nicht mehr auf, etwa Dennis Undav, Leroy Sané oder auch der Dortmunder Maximilian Bayer. Und Rückkehrer Marc-André Ter Stegen wird als Nummer 1 im Tor beim ersten Spiel gegen die Niederlande stehen. David Riemer, Sportredaktion.
1: Die weiteren Gegner in dieser Länderspielphase sind neben Holland, Serbien und 2-mal Griechenland.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Türkiye ile Yunanistan bir kez daha karşı karşıya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Ne deniyor?
5: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye kıyılarına en yakın adı olan Meis'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bunun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir tepki geldi. Meis adasında askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmıyor dedi. Barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır diye bir tepki gösterdi Milli Savunma Bakanlığı.
4: Güçlü siyaset gündeminde yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamaları konuşuluyor. Ailem güvende operasyonları başta olmak üzere birçok konuda konuştu. Kısaca neler söyledi?
5: Evet, bu operasyonla hedef alınan kurumlar olduğunu söyledi. Bunlar içerisinde sağlıkla ilgili, AIDS'le mücadele ile ilgili, ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları olduğunu söyledi. Gazeteciler, hak temsilcileri, sosyal medya hesaplarına keyfi bir engel, şu anda erişim engeli konuluyor dedi. Bunlardan bahsetti ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına göre bakıldığında da burada yargı yetkisinin kullanımıyla ortaya çıkan anayasaya bir aykırılık var diye konuştu. Aynı zamanda bir mesajı daha vardı. Abdullah Öcalan'la ilgiliydi. Sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır dedi.
4: Son 24 saatte ekonomiyi konuşuyoruz. Borsa krizinin ardından önemli kararlar da alındı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarından söz ediyoruz. Ekonomide neler oluyor?
5: Evet, dün öncelikle borsada ciddi bir düşüş vardı. %6'yı da geçmişti. Borsada devre kesici uygulanmıştı. Sonra %5 civarında bir kayıpla kapanmıştı. Ardından bu sabah saatlerinde gelen çeşitli operasyonlar da oldu. SPK, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen açıklamalar vardı ki Tera, Pusula, Hedef, Atlas, Abi, Pardus ve Buz Portföy'ün kurucusu olduğu ve Tefas'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satımına kapatılmasına karar geldi. 130 fon hakkında da tasfiye kararı verildi. Bu arada tabii şunu da hatırlatalım. Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen'e yurt dışına çıkış yasağı geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştı. Temel veya yapısal risk bulunmuyor denildi.
4: Ve futbol Avrupa arenasına çıkıyoruz. Beşiktaş Avrupa'da ilk maçını oynayacak, detaylar neler?
5: Evet, Beşiktaş Avrupa'da ilk maçını oynayacak. Bu maç öncesinde hemen gelen bazı açıklamalar vardı ki teknik direktör İtalyano'dan gelen bir açıklama Trossard'ın forma giyemeyeceğini açıklamıştı. Şu an için takım olarak mükemmel değiliz ama bir kimlik oturttuk, ilk 8'e girmeyi hedefliyoruz dedi. Beşiktaş Marsilya maçı bu akşam saat 21'de oynanacak.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca. Mainz ve Rüsselsheim'de 10 ile 22, Wiesbaden'da 10 ile 21 derece bekleniyor. Sıcak ve keyifli bir gün bizleri bekliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Ya hırsızlar ne yapıyormuş bunu söylemem lazım. Hırsızlar bu defa evlerimize asitle giriyorlarmış. Asitle. Bildiğiniz kapımızın kilidine nitrik asit sıkıyorlarmış. O kilidin içine oluyor, asitle birlikte aşınıyor, iyice yıpranıyor. Sonra kapıyı açmaya çalışıyorlar. Kolaylıkla açabiliyorlar. Bu nerelerde? Özellikle Berlinliler. Berlin ve Freiburg'da böyle vakalar görülüyor. Şu anda oralarda yaşayanlar herhangi bir hırsızlık vakasına karşı dikkat. Kilidin çevresinde eğer işte garip bir sıvı fark ederseniz, bir renk değişimi ya da işte kalıntı gibi bir şey görürseniz hiç ellemeyin, hatta silmeyin bile, koklamayın, anahtarınızı bile sokmayın diyor uzmanlar. Bir de bazı hırsızlar ev boş mu diye kapı arasına minicik bir yapışkan iplik bırakıyor. Minicik böyle kapı arasına. Ve günlerce kopmazsa, sürekli kontrol ediyorlar. Günlerce o iplik kopmazsa şunu anlıyorlar. Aa, demek ki kimse yok. Açıp kapanmıyor çünkü kapı diye. Yani tatilden dönünce artık evinizde sağına soluna köşesine bir bakın. Kapıyı da şöyle bir süzün. Senin başına ne geldi yavrum diye bir sorun kapınızın. Yani ne acayip hırsızlar valla. Her gün daha da yaratıcı bir metotla geliyorlar. O yüzden çok çok dikkat etmek lazım. Hırsızlık vakasına karşı. Bir de dolandırıcılık versiyonu var bunun. Daha tazecik bizim Hakan dolandırılmak üzereydi. Vallahi ucundan dönmüş biliyor musunuz? Şimdi başına ne geldiğini biraz sonra anlatacağım. Dolandırıcılık konusuna çok daha kolay düşebiliyoruz. Aman dikkat.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
4: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık vakaları var. Bizim de üzerimize düşer, sizleri tekrar uyarmış olalım. Daha az önce, burada az önce bizim Hakan var ya, bizim Hakan'ı dolandırıyorlardı ya. Az önce aradım, telefonlarımı da açmıyor. Herhalde korktu artık. Kesin yine dolandırıcıdır deyip 5 kez aradım, açmadı hiçbirinde. Normalde onu alıp soracaktık direkt. Şöyle ki mesaj gelmiş arkadaşlar telefonuna. WhatsApp üzerinden. Tanıdığı bildiği bir arkadaşından mesaj gelmiş. İşte bana şu kadar para lazım, borç olarak atar mısın Hakan'cığım diye güzel bir dille yazmışlar. Hakan da tabii arkadaş olunca, insan bir de hani acil borca ihtiyacım var diyen bir arkadaşına her türlü desteği sağlamak istiyor. Hakan da panik olmuş, tabii atarım falan diye. Tam böyle bankadan işlem yapacak, parayı gönderecek. Aklına gelmiş, demiş ya ben bir arayayım bakayım demiş. Arkadaşını değil de eşini aramış. Hani böyle bir mesajı attınız mı diye. Eşi zaten telefona çıkar çıkmaz, Hakan attın mı parayı, sakın atma demiş. Allah'tan ucundan dönmüş yani. Bakın dolandırılıyordu, bizim Hakan'dan bahsediyorum. İnsan bazen işte yumuşak karnından vurulunca ne yapacağını şaşırıyor. Bazen böyle hemen en kötü senaryoyu düşünüyoruz, panik oluyoruz. Annemiz babamız olabilir, çocuğumuz olabilir, en yakın arkadaşımız olabilir. Yardıma ihtiyacı olduğunda hemen harekete geçmek istiyoruz ama önce bir durup düşünmek lazım. Şimdi bir de artık yapay zekalı sesler var. Öyle sistemler kullanıyorlar. Arayan kişi mesela çok korkunç. Umarım hiç başınıza gelmez. Arayan kişi sanki oğlunuzun ya da kızınızın sesiyle konuşuyor ve ağlıyormuş gibi. Ağlıyor işte, çok işte kaza yaptım, bana şu kadar para gönder diye. İçiniz gidiyor değil mi? Hemen gönderisiniz geliyor o parayı. Ama bunu yapmamak lazım. Her zaman bunun sağlamasını yapıp dolandırıcılara bu kadar kolay yem olmamak lazım. Bunu da söylemiş olalım.

döner. Aa, acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastörk. Rheinland-Pfalz hükümet ortakları CDU ve SPD eyalet hükümetinin organ bağışında itiraz sistemi için federal konseyde girişimde bulunmasını isteyen önergeyi hazırladı. Sistem kabul edilirse yaşamı boyunca açıkça karşı çıkmayan kişilerin potansiyel bağışçı sayılması öngörülüyor. Eyalette 2025'te milyon kişi başına yaklaşık %9 bağışçı kaydedildi. Bu oran %12 olan Almanya ortalamasının altında. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen'da renkli ve lezzet dolu bir etkinlik sizleri bekliyor. DİTİB Mevlana Camii tarafından düzenlenen Hayır Çarşısı 20 Eylül Pazar günü saat 11 ile 22 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Hayır Çarşısı Industriestrasse 56 numaralı adreste kurulacak. Değerli futbol severler, FC Mannheim Türkspor Landesliga'da 19 Eylül Cumartesi günü FK Serbia Mannheim'i ağırlayacak. Saat 17'de Gartenschauweg 24 adresinde başlayacak maç için kulüp taraftarları tribüne çağırdı. Biz de başarılar ve keyifli seyirler diliyoruz. Değerli dinleyenler, aslında Almanya batmıyor. Federal İstatistik Dairesi'ne göre Alman sanayisinin fiyat etkisinden arındırılmış sipariş stoku Temmuz'da önceki aya göre %1,5 arttı. Yıllık artış %11'e ulaştı. Siparişler mevcut üretim hızıyla 9 aylık çalışmaya karşılık geliyor. Artışta uçak, gemi, tren ve askeri araç siparişleri belirleyici olurken otomotiv sektörünün stoku geriledi. Alman Otomobilciler Kulübü ADAC'nin verilerine göre motorinin Almanya'da ortalama litre fiyatı 2 euro 45 sente çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Yine rekor kırdı. Birlik partileri enerji vergisi veya KDV'nin katma değer vergisinin indirimini önerirken Ekonomi Bakanı da geçici KDV indiriminin değerlendirilebileceğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti ise yüksek karların vergilendirilmesi ve fiyat tavanı seçeneklerini öne çıkarıyor. Hükümet henüz ortak karar alamadı. Bu arada yine ADAC'nin bir araştırmasını paylaşmak istiyorum. Almanya'da elektrikli otomobil kullanıcılarının %97'si aracından memnunmuş efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Ebru Yaşar son zamanlarda yeni YouTube video serisine başladı ve kendi şarkılarını çok değerli sanatçılarla tekrar seslendiriyor. Gülden'in Nasıl Uyuyorsun şarkısını söyledi. Müthiş bir yorum. Şimdi Sezen Aksu ile alakalı çok sevdiğim bir şey anlatmak istiyorum. Sezen Aksu korona zamanı, korona zamanında hani hepimiz evlerimizdeydik. Özellikle müzisyenler artık sahne alamamaya başladı ya. İşte müzisyenler, özellikle amatör müzisyenler bu kısıtlamadan müzdaripler diye, onlara moral olsun diye ne yaptı biliyor musunuz? Şarkılarının teliflerini durdurdu. Yani ne demek oluyor? Herhangi bir amatör müzisyen, hiç no name olan bir müzisyen, mesela aranızda hiç şarkı söylemeyi bilmeyen kişiler bile, siz bile yani. Sıradan insanlar, ben bile ne yapıyoruz? Alıyoruz Sezen Aksu'nun bir şarkısını, söylüyoruz ve paylaşıyoruz. Ve telif hakkına takılmıyoruz. Böyle bir güzellik, böyle bir rahatlık sağladı Sezen Aksu. Ve ondan sonra o korona zamanında özellikle bütün müzisyenler, amatörden tutun profesyonellere kadar, hepsi bir şekilde Sezen Aksu'nun şarkılarını söylemeye ve profesyonel olarak kaydetmeye başladı. Müthiş bir Sezen Aksu geçidi oldu diyebilirim. Müthişti. Ve Selin, o zamanlar daha amatör işler yapıyordu Selin. Şimdi gittikçe profesyonelleşmeye başladı. Selin de, Selin Geçit, Bu Gece şarkısını seslendirdi Sezen Aksu'nun. Şimdi sizlerle, buyurunuz Bu Gece.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Selam Selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
2: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
1: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
2: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
1: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
0: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM müşteri hizmetleri danışma hattı. 030 217 97 00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030 217 97 00. Radyo reklamı etkilidir.

0: Arkadaşlar benim isyanım var. Ya bir şeyler oldu. Ne oldu? Herkes benzini konuşuyor. Benzin arttı, şöyle oldu. Kimse arabasına yanaşamıyor şu anda. Ben de kafam karıştı. Ceyhun'u çağırdım. Ceyhun hoş geldin öncelikle. Ya ne oluyor? Benzin istasyonuna mı gidiyoruz? Kuyumcuya gidip altın mı alacağız belli değil. Şu an 1 litre benzin 2,30 euro. Tabii akaryakıt üretenler, şirketler oh cukkaladı, zengin oldular değil mi? Nedir bu olay, nereye gidiyor? Yani,
1: sırf onlar değil tabii ki. Ayrıca devletimiz, yani Bundesrepublik Deutschland'da iyi para kazanıyor. Neredeyse mesela o 1 litre benzin 2 euro 30 sent ya, bunun neredeyse yarısı devlete vergi olarak. Enerji vergisi, CO2 vergisi, meyve çitoya, bunları toparladığın zaman 2.30'un 1,17'si, yani 1 euro 17 senti devlete gidiyor, biliyor musun?
0: Oh mis gibi valla. Böyle deyince daha da bir hoşumuza gitti. En azından sağa sola para harcamıyormuşuz, vergiye gidiyormuş. Peki bu hani 2,30, 2,45 falan diyoruz ya, bunlar geçici bir şok mu, yoksa bundan sonra hani aile ferdi gibi muamele mi yapacağız? Çocuğu, evin bir çocuğunu besliyor gibi bütçe mi ayıracağız? Nedir bu?
1: Evet, biraz ona benziyor. Yani bir ortodoktaki sorunlar devam ederse benzin istasyonları birliği açıklama yaptı. 3 euroya dayanır 1 litre benzin dedi.
0: Bak bir dinleyicimiz şimdi yazmış. Diyor ki dizel diyor 2,52 şu an diyor. Yani dakika başı artıyor herhalde, böyle bir şey yani.
1: Evet, şimdi bir de bölge, ben mesela şu anda app'ime baktım. Bana en yakın benzin istasyonunda benzin 2,30. Ama İzarlon'daki, Bielefeld'dekinde farklı olabilir. O normal. Dizel yıllar önce hep benzinden aşağıdaydı. Şimdi benzinin üstünde lüks bir yakıt oldu.
0: Değil mi, lüks? Resmen zenginlik göstergesi gibi bir şey oldu yani. Arabayla değil artık, depomuzun seviyesiyle falan hava atacağız artık millete.
1: Parfüm şişesi taşımayacağız, benzin şişesi böyle taşıyacağız.
0: En pahalı lüks hediyelerden biri olacak artık. İnsanlar good shine verecek birbirine, benzin good shine'ı. Peki şimdi o kadar bu konuyu ele alıyoruz sürekli. Peki benim dinleyicim yarın işe arabayla gidecek. Şimdi onlara ne diyorsun, ne yapsın bu dinleyicilerim?
1: Şimdi yani ucuz benzin nereden bulur getiriyorsun soruyu,
0: evet,
1: anladığım
0: lütfen
1: kadarıyla. Hani şimdi ben de hep Bonn Köln arası gidip geldiğim için. Şimdi bir, bu app'ler var. En yakın benzin istasyonunda hangi benzin ucuz, yani nerede ucuz onu görebiliyorsunuz. İki, ADAC diyor ki yani işte 12'de fiyatları artıramıyorlar 12'den. 12'den önce, kısa bir süre önce ucuzlayabilir deniyor. Bunu takip etmek lazım. Benim tecrübem böyle perşembe günleri, çarşamba akşamları biraz düşüyordu. Ama bu yani dediğim gibi biraz takip etmek lazım.
0: Aa,
1: zaten
0: güzel.
1: Sürücüler bunu takip ediyor.
0: Evet tabii ki vardır ama mesela benim gibi henüz ehliyeti olmayanlar, araba nedir bilmeyenler, yarın bir gün sokakta sürekli pahalı pahalı benzin almayalım yani, değil mi?
1: Tabii orada dediğim gibi app'ler var. ADAC'nin de app'i var. Onu alıp daima takip etmekte yarar var. Ben buradan ofisten birkaç kere paldır küldür gittiğimi biliyorum. Aa, yakında benzin ucuzlamış diye.
0: Ay ne güzel. Tamam o zaman o app'i not defterimize yazdık. Bir de çarşamba ya da perşembe akşamları dedik tahmini.
1: Bu şahsi bir gözlem ama takip etmekte yarar var.
0: Çok güzel. Bunu söylemen iyi oldu. En azından bir avutma falan oldu bizim için de yani. Sürekli pahalılıktan bahsediyoruz. Biraz da ipuçlarından bahsetmek iyi oldu. Ceyhun çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu benzinler yükseldi diye son konuşmamız olur.
1: Ben de öyle umut ediyorum.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Ceyhun.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. In Brandenburg hat die Bundesanwaltschaft einen mutmaßlichen Islamisten festnehmen lassen. Er soll Anschläge in Deutschland geplant haben. Als erstes Ziel hatte er offenbar eine Kirche in Bremen im Visier.
2: Der 24-jährige Iraker soll sich die Kirche schon ganz genau angeschaut und sich sogar eine Schusswaffe besorgt haben. Laut der Bundesanwaltschaft teilt er die Ideologie der Terrormiliz IS. Für seine Pläne hat er offenbar noch eine weitere Person gewinnen können. Wer das ist, wissen die Ermittler bislang nicht. Er wollte sogar noch weitere Menschen mit ins Boot holen, das klappte aber nicht. Die Beamten haben den Mann nordöstlich von Berlin festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird unter anderem wegen Terrorverdachts ermittelt. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: In Frankfurt ist eine weitere an Malaria erkrankte Person gestorben. Sie wohnte im Stadtteil Schwanheim in der Nähe des Flughafens. Am Dienstag hatte die Stadt von 2 Malariafällen in dem Stadtteil berichtet. Damit gibt es in diesem Jahr nun bereits 3 Malariatote im Zusammenhang des Flugverkehrs in Frankfurt. Kanada ist offen für die Idee einer Art EU-Sondermitgliedschaft. Wir begrüßen diesen Vorstoß, sagte Premierminister Mark Carney in einer Rede vor dem Europäischen Parlament. Europa und Kanada seien jeweils für sich stark, gemeinsam seien sie noch stärker, sagte er. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte sich für eine stärkere Zusammenarbeit der EU und Kanada ausgesprochen. Sie nannte das eine assoziierte EU-Mitgliedschaft Kanadas. Zum Sport. Der neue Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp hat 44 Spieler für die kommenden 4 Länderspiele nominiert. In dem Doppelkader sind 16 WM-Teilnehmer, zahlreiche Rückkehrer wie Marc-André Ter Stegen oder Serge Gnabry und 16 Spieler, die noch nie für die Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen sind.
3: Ich würde mir oder uns gerne die Fahne zurückholen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte, dass, wenn man sie schwingt, dass niemand denkt, was mit dir nicht in Ordnung, sondern dass man einfach nur das Gefühl hat, ja, du bist happy und verstehst, dass du Glück hattest, dass du in diesem wundervollen Land geboren, aufgewachsen, zugezogen und wie auch immer, dass du hier lebst. Das hätte ich schon ganz gerne.
1: Die Gegner in den 4 kommenden Nations League Spielen: Holland, Serbien und 2-mal Griechenland.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la New York'ta bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, görüşmenin önümüzdeki hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleşeceğini açıkladı. Görüşmenin kesin günü ise henüz duyurulmadı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında New York'a gitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan'ın göreviyle ilgili bir açıklamada bulundu. Uçum, terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Abdullah Öcalan'a görev verilebileceğini açıkladı. Uçum, 4 alt komisyondan birinin silahsızlanma ve fesih sürecini takip edeceğini belirtti. Başdanışman, Öcalan'ın bu komisyonda muhtemelen görevlendirileceğini söyledi. Sürecin tespit aşamasının devam ettiğini kaydeden Uçum, silah bırakma ve örgütün tasfiyesine ilişkin teyidin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Ekim ya da Kasım ayında ilan edilebileceğini belirtti. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da bulunuyor. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Ali Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu bildirildi. Yetkililer Uğur'un yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Değerli futbol severler, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Marsilya'yı konuk ediyor. Tüpraş stadındaki karşılaşma Almanya saatiyle 21'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca. Mainz ve Rüsselsheim'de 10 ile 22, Wiesbaden'da 10 ile 21 derece ölçülüyor. Tüm bölgede benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 90 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 91 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Umur Duma şu an radyolarınızda, uyku yok diyor.

0: Selam Selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
1: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
0: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
1: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
0: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
2: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı 030-217-97-0. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-0. Radyo reklamı etkilidir.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Özünde mutluluk var. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Yapay zekayı çok mantıklı bir kullanma alanı varmış. Münihli bir girişimci bir uygulama geliştirmiş çocuklarımız için. Hani böyle bazen çekiniyoruz, korkuyoruz, endişeleniyoruz da çocuklarımız kimlerle neler konuşuyor acaba diye. Hani artık teknoloji devri, çocuklarımıza telefon almadan da duramıyoruz bir şekilde. Zamanı gelince, vakti, yaşı gelince çocuğa telefon alıyoruz ama yine de içimiz gidiyor ya. Ay, çocuk acaba yanlış kişilerle mesajlaşıyor mudur? Ya da arkadaşlarıyla nasıl konuşuyordur acaba diye. İşte bunun için bir yapay zeka geliştirmişler. Bu uygulama çocukların mesajlaşmalarını yapay zeka ile kontrol ediyor. Ama hepsini, her şeyi okumuyor. Yani çocuğun özeli özel olarak kalıyor. Ama diyelim ki bir mobbing ya da bir tehlikeli bir konuşma var. Bu gibi hoşnutsuz durumları fark ediyor bu yapay zeka ve anne babayı uyarıyor. Onlara uyarı gidiyor. Ben buna bayıldım. Ben bunu ayrıca kendim için de istiyorum. WhatsApp'te bana kim haksızlık ediyorsa, kim kötü şeyler yazıyorsa yapay zeka bence direkt anneme bildirsin lütfen. Lütfen anneme şikayet etsinler. Kötü bir...

birisi bana bir şey yazdı. Bunu sadece çocuklar için değil, kendim için de istiyorum. Hatta mümkünse ekran görüntüsünü de eklesin. Kanıt olarak ben artık kendimi savunmak istemiyorum. Annem ilgilensin, boş ver. Yapay zeka size çocuğunuz üzgün diye bildirim gönderiyorsa, orada tabii biraz çocuğu da sorgulamak lazım. Sorgulamak derken ona bir sormak. Nasılsın, iyi misin, arkadaşların aran nasıl, rahatsız eden bir şey var mı seni, bana anlatmak istediğin bir şey var mı diye bazen yakınlık göstermek gerekiyor.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM aktüel Rhein-Main.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastörk. Rheinland-Pfalz hükümet ortakları CDU ve SPD eyalet hükümetinin organ bağışında itiraz sistemi için federal konseyde girişimde bulunmasını isteyen önergeyi hazırladı. Sistem kabul edilirse yaşamı boyunca açıkça karşı çıkmayan kişilerin potansiyel bağışçı sayılması öngörülüyor. Eyalette 2025'te milyon kişi başına yaklaşık %9 bağışçı kaydedildi. Bu oran %12 olan Almanya ortalamasının altında. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen'da renkli ve lezzet dolu bir etkinlik sizleri bekliyor. DİTİB Mevlana Camii tarafından düzenlenen Hayır Çarşısı 20 Eylül Pazar günü saat 11 ila 22 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Hayır Çarşısı Industriestrasse 56 numaralı adreste kurulacak. Değerli futbol severler, FC Mannheim Türkspor Landesliga'da 19 Eylül Cumartesi günü FK Serbia Mannheim'i ağırlayacak. Saat 17'de Gartenschauweg 24 adresinde başlayacak maç için kulüp taraftarları tribüne çağırdı. Biz de başarılar ve keyifli seyirler diliyoruz. Değerli dinleyenler, aslında Almanya batmıyor. Federal İstatistik Dairesi'ne göre Alman sanayisinin fiyat etkisinden arındırılmış sipariş stoku Temmuz'da önceki aya göre %1,5 arttı. Yıllık artış %11'e ulaştı. Siparişler mevcut üretim hızıyla 9 aylık çalışmaya karşılık geliyor. Artışta uçak, gemi, tren ve askeri araç siparişleri belirleyici olurken otomotiv sektörünün stoku geriledi. Alman Otomobilciler Kulübü ADAC'nin verilerine göre motorinin Almanya'da ortalama litre fiyatı 2 euro 45 sente çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Yine rekor kırdı. Birlik partileri enerji vergisi veya KDV'nin katma değer vergisinin indirimini önerirken Ekonomi Bakanı da geçici KDV indiriminin değerlendirilebileceğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti ise yüksek karların vergilendirilmesi ve fiyat tavanı seçeneklerini öne çıkarıyor. Hükümet henüz ortak karar alamadı. Bu arada yine ADAC'nin bir araştırmasını paylaşmak istiyorum. Almanya'da elektrikli otomobil kullanıcılarının %97'si aracından memnunmuş efendim. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da benim böyle hala bana çok garip gelen bir şey var. İnsanların kendi mesleğiyle hava atmaması. Bunu Almanya'dakiler yapmıyor arkadaşlar. Mesleğiyle hava atmıyorlar. Bakıyorsun, tanışıyorsun biriyle, kim olduğunu bile sormuyorsun. Sormadığın zaman hiçbir şekilde söylemiyor zaten. Ama biz mesela Türk kültüründe vardır bu. Oo, ne iş yapar kızımız? Değil mi? İlk tanıştığımızda sorulan soru bu. Ya da işte birini tanıştırırsın. Aa bak arkadaşım şu şirketi sahibi deriz mesela. Söylemeden ne demeyiz ama Almanya'da hiç böyle bir şey yok. Sen sormadıkça ya da konu oraya gelmedikçe kimse sana mesleğini söylemiyor. Nerede çalıştığını, nasıl bir pozisyonda olduğunu söylemiyor. Yani Almanya'da aslında bu mesleklere ekstra bir ayrıcalık tanınmıyor. Ne kadar iyi bir mesleğin olursa olsun sana daha fazla saygı verilmiyor yani. Herkese aynı saygı. Hani bu mesleğe duyulan ayrı bir saygı oluşmuyor burada. Almanya'da bunu çok seviyorum. Hani burnun havaya kalkamıyor istesen de. Kalkmıyor gerçekten. O kadar yani kimse kimseyi mesleğiyle yüceltmiyor. İşte doktor olsa da, herhangi bir kasiyer olsa da hep aynı seviyede bir muhabbet içerisine girebiliyorsun. Bunu çok seviyorum. Düşünsenize, çok dünya çapında bir şirketin sahibisiniz. İnsan hava atmadan durabilir mi ya? Ne böyle çok zengin insanlarla tanıştım. Merhaba diyor, elimi sıkıyor. Mesleğini söylemiyor adam. Merhaba diyor, geçiyor yani, ne güzel.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Levent Yüksel'den hiç eskimeyen harika bir şarkı dinledik. Onursuz olmasın aşk. Ve bu ekipte Sezen Aksu'yu duyduk, Sertab Erener'i duyduk. Müthiş bir ekip olarak harika bir şarkıyı tekrar anımsamış olduk. Biraz sonra devam ediyoruz Mabel Matiz'le. Mabel Matiz öyle kolaysa diyecek biraz sonra.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

saatlere yarışır bir şarkı. Saatlerimiz artık mesai saatlerinin sonlarına geldik ve enerji yenilemesine ihtiyacımız var. Mehmet Erdem de öyle bir şarkı söylüyor şu an. Bir elma.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. In Brandenburg ist ein mutmaßlicher Islamist festgenommen worden, der Anschläge in Deutschland gegen vermeintlich Ungläubige geplant haben soll. Erstes Anschlagsziel sollte eine Kirche in Bremen sein, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Sie wirft dem 24-jährigen Iraker unter anderem die versuchte Gründung einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. In Frankfurt ist ein weiterer Mensch an Malaria gestorben. Nach Angaben der Stadt hatte er sich offenbar durch eine Mücke infiziert, die mit einem Flugzeug nach Deutschland gekommen war. Damit gibt es in diesem Jahr bereits 3 Malaria-Tote im Zusammenhang mit dem Frankfurter Flugverkehr.
2: Der Mann lebte in Schwanheim, also direkt in der Nähe des Flughafens. Er war aber vorher weder in einem Malariagebiet noch hatte er am Flughafen gearbeitet. Das gilt auch für eine weitere Person, die sich infiziert hat. Deshalb geht das Gesundheitsamt davon aus, Mücken kamen mit einem Flugzeug nach Frankfurt und haben die Krankheit übertragen. Neue Fälle gibt es seit Anfang der Woche nicht. Trotzdem sollen Ärzte bei unklarem Fieber jetzt auch an Malaria denken. Besonders bei Menschen, die rund um den Flughafen leben oder arbeiten. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Trotz neuer Drohungen von US-Präsident Trump sucht Kanada die Nähe zu Europa. Premierminister Carney zeigte sich offen für eine Art EU-Sondermitgliedschaft und sagt, eine große Mehrheit der Kanadier unterstütze engere Beziehungen zur EU.
3: Dass sich die Welt sicherheits- und handelspolitisch umorientiert, ist im Angesicht von Trumps aggressiver Zollpolitik und zunehmendem Isolationismus kein Wunder. Eine große Mehrheit der Kanadier kann sich eine engere Beziehung zu den Europäern gut vorstellen. Und der kanadische Premier Carney möchte aus der klassischen Handels- und Wertepartnerschaft eine strategische Allianz machen, in der Kanada und Europa wirtschaftlich, technologisch und sicherheitspolitisch enger zusammenrücken. Gemeinsam ist man stärker. Aus den USA, Tina Eck.
1: Zum Sport. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp startet mit einem Doppelkader in Rekordgröße in seine ersten Länderspiele in der Nations League. Klopps erstes DFB-Aufgebot umfasst 44 Akteure, darunter 16 WM-Fahrer, zahlreiche Rückkehrer wie Marc-André Ter Stegen und Karim Adeyemi sowie 16 Akteure ohne Länderspieleinsatz. In den kommenden 2 Wochen stehen gleich 4 Länderspiele auf dem Programm.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la New York'ta bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, görüşmenin önümüzdeki hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleşeceğini açıkladı. Görüşmenin kesin günü ise henüz duyurulmadı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında New York'a gitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan'ın göreviyle ilgili bir açıklamada bulundu. Uçum, terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Abdullah Öcalan'a görev verilebileceğini açıkladı. Uçum, 4 alt komisyondan birinin silahsızlanma ve fesih sürecini takip edeceğini belirtti. Başdanışman, Öcalan'ın bu komisyonda muhtemelen görevlendirileceğini söyledi. Sürecin tespit aşamasının devam ettiğini kaydeden Uçum, silah bırakma ve örgütün tasfiyesine ilişkin teyidin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Ekim ya da Kasım ayında ilan edilebileceğini belirtti. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da bulunuyor. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Ali Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu bildirildi. Yetkililer Uğur'un yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Değerli futbol severler, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Marsilya'yı konuk ediyor. Tüpraş stadındaki karşılaşma Almanya saatiyle 21'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 19 derece. Wiesbaden'da 18 derece ölçülüyor. Gün boyunca Mainz ve Rüsselsheim'de 10 ile 22, Wiesbaden'da 10 ile 21 derece bekleniyor. Hava koşulları oldukça keyifli. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
7: var. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Bu şarkı yapay zeka ile oluşturulmuş bir şarkı ama o kadar çok dinlendi, o kadar çok sevildi ki Hacer Obası eserini yapay zeka yorumuyla dinliyoruz. Yine de tüylerimiz diken diken oluyor. Yapay falan diyoruz ama gayet gerçek duygulardan bahsediyor bu şarkı, bu yorum. Buyurunuz Hacer Obası sizlerle. İş yerlerinden çıkıp evlerinin yolunu tutan herkeslere iyi yolculuklar. Oh be, geçmiş olsun diyoruz. Çalışan herkese de kolaylıklar.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 90 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 91 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Baydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi yakın zamanda bu hafta sonu Türkiye'den bazı arkadaşlarım buraya Berlin'e gelecekler. Berlin'i gezmek istiyorlarmış. Ve dedim ki eyvahlar olsun, yine iş başa düştü. Ya onlar planını yapıyor ama çalışan ben oluyorum. Neden? Çünkü onlar gezecek diye ben her yeri, böyle nereye gitmeliler, hangi restoranda yemek yemeliler, nereyi görmeliler, bunların listesini ben çıkarıyorum. Yahu sizin gezmenizden niye ben sorumlu oluyorum? Ve bu oluveriyor yani, hiç sorulmuyor. Esra geleceğiz ama sen bize bir yerler önerirsin değil mi denmiyor. Geliyorlar ve zaten yapmak zorunda kalıyorum bunu. Ve bu bana şunu hatırlattı. Ben bir gün Hanofa'ya gitmiştim. Hanofa'da müthiş bir şey yapmışlar. Hayran kaldım, hasta oldum. O gün bugündür hep söylerim bunu her yerde. Hanofa'da gitmiş olanlar, oralılar vardır. O şehirde, Hanofa'da yerde kocaman böyle uzun kırmızı bir çizgi olur. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir kıpkırmızı bir çizgi. Ve turistler kaybolmasın diye yapmışlar bunu. Şehrin böyle her yerine giden mükemmel bir rehber var. Tam böyle 36 tane nokta var. O çizgiyi takip edince hiçbir haritaya ihtiyaç duymadan, hiçbir arkadaşınızdan öneri almadan şehrin en güzel yerlerine gidebiliyorsunuz orada. Hanofa'nın en tarihi, işte en turistik 36 tane noktasını adım adım gezebiliyorsunuz. Sadece tek bir çizgiyi takip ederek ve hatta tuvaleti bile gösteriyor o kırmızı çizgi. Kırmızı bir çizgi, yürüyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey o kocaman kırmızı çizginin üstünde yürümek. Yani orada sizin tuvaletinizi de düşünmüş, restoranınızı, işte manzaranızı o kırmızı çizgiden ben her şehre istiyorum. Acilen Berlin'e de gelmeli, her yere gitmeli bu kırmızı çizgi. Helal olsun Hanofalılara.

0: Almanyalı, hatta Frankfurt'ta yaşayan bir grubumuz Rock Around the Orient'tan Darılım Darılım'ı dinledik. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün bizim Hakan var ya, DJ Hakan mı desem, Kel Hakan mı desem, ikisi de olur. Hakan, bizim Hakan dolandırılıyordu. Gözlerimizin önünde dolandırılıyordu adam ya. Şimdi aslında onu arasak, dolandırıcı taklidi falan yapsak. Çok eşiğinden dönmüş. Duyduğum kadarıyla konuşamadım onun ama eşiğinden dönmüş dolandırılmanın. Şimdi birlikte bir arasak mı, sorsak ona? Önce dolandırıcı taklidi yapsak. Bakalım ne diyecek. Numaramızı kayıtlı mıdır acaba? Hemen deniyoruz. Arayalım bir bakalım. Hakan'a bakalım ne diyor. Kimse çaktırmasın, dolandırırız.
1: Ben.
0: Alo, Hakan Bey ile mi görüşüyoruz?
2: Evet.
0: Çok yakın bir arkadaşınız trafik kazası geçirdi. Acaba bize acilen para verebilir misiniz?
2: Ben de o kadar para var ki nereye dağıtacağımı şaşırıyordum. Zaten iyi oldu herhalde.
0: Hakan, dolandırılıyormuşsun ya. Belki dedim bir umut bana da atarsın para.
2: Hem de baksana Esra, hem de yayın esnasında rengarengi sunarken.
0: İnanamıyorum, nasıl oldu? Dinleyicilerimizle de paylaşabilir misin? Kimsenin başına gelmesin
2: böyle
0: bir şey.
2: Tabii ki paylaşayım. Tamam, şöyle bir olay oldu. Şimdi yayın yaparken en yakın arkadaşım Türkiye'de bana dedi 100 şey işte para atar mısın dedi. Ben de tamam dedim. Nereye dedim, ben sana söyleyeceğim dedi ama bankama dedi bloke geldi dedi. Onun için dedi arabam dedi serviste dedi.
0: Dedi bir dakika bölüyorum ama dedi diyorsun da mesajla mı, aramayla mı?
2: Pardon, mesaj, özür dilerim, mesaj geldi. Sırf mesaj geliyor.
0: Tamam.
2: Hakan işte söylüyorum ya, Hakan 100 bin lira atar mısın? Tamam dedim, nereye dedim. Arkadaşa gönder, benim banka bloke oldu dedi, buraya gönderebilir misin, araçta serviste dedi. Ben de tamam dedim. Ondan sonra o arada yayın yapıyorum, canlı yayın attın mı dedi, bir saniye dedim, canlı yayındayım dedim. Ondan sonra konuştuk ileri geri falan filan derken bir bankayı arayayım falan dedim. Ondan sonra telefon açacağım ona, daha doğrusu telefonu açıyorum, telefona çıkmıyor ki, o telefona çıkmamazlık etmez hiçbir zaman. Aa. Arıyorum ondan sonra çıkmıyor. Ben dedim ki beni arar mısın dedim. Şu anda dedi çıkmamasının sebebi de şu. Bankayla konuşuyorum, çıkamıyorum diye mesaj atıyor bana. Aa. O esnada. Ondan sonra ben de tamam dedim, ben biraz sonra gönderirim dedim. Sonra bana şeyi IBAN attı. Bir de isim falan gönderdikten sonra ben dedim bu işin içinde bir iş var gibime geldi.
0: Sonunda dedim anlamışsın ki, Hakan.
2: Ya anladım.
0: Ya ondan böyle sonra, bir para bir de yazarak mı istenir? Ararsın arkadaşını, öyle istersin.
2: Ondan sonra ben de dedim tamam dedim. Beni aramadığın sürece sana parayı göndermiyorum dedim. Tamam mı? Ben seni görmek istiyorum dedim. Ondan sonra bir daha da aramadı beni.
0: Aa, bu kadar bitti. Hı-hı. Yani.
2: Bu kadar. Ondan sonra arkadaşımı aradım. Çıkmadı telefona. Yani aynı numara zaten. Evet. Eşini aradı. Eşi çıktı. Hakan dedi seni de mi aradılar dedi.
0: Ay direkt. Demek eyvah.
2: Herkesten şimdi, para istediler. Sen, herkesten.
0: Peki nasıl yapmışlar bunu? Arkadaşının numarasından. Evet.
2: Onu da anlatayım. Dün bunları aramışlar telefonla. Ve demişler ki biz Telekom'dan arıyoruz. Türk Telekom'dan arıyoruz. Sizin evinizde bulunan modemi güncelleyeceğiz. Onun için o modeme gidip lütfen oradaki şifreyi söyler misiniz? Orada bir kod varmış, pardon. Orada bir kod varmış. O kodu söyler misiniz? O da gidiyor kodu söylüyor. Bu kadar.
0: Nasıl?
2: O kodla nasıl benim WhatsApp'ıma girdiler? Nasıl hacklediler falan? Aklım hayalim almıyor. Dediğim arkadaş da bilgisayar yazılım mühendisi.
0: İnanamıyorum.
2: Evet.
0: Nasıl yani? Şunu değerli dinleyicilerimiz yani, şunu yapmamak lazım anladığım kadarıyla. Modemimiz var ya, evimizdeki modem, yani internet sağlayıcımız. Onun arkasında bir sürü rakamlar, kodlar yazıyor. Onları herhangi biri istedi diye telefondan vermeyelim. Çünkü bizim telefonumuz Wi-Fi ile ona bağlı ya. Bütün veriler ortak olabiliyor ve oradan o IP adresine erişen herkes bütün verilerimize ulaşabiliyor. Bakın, Hakan'ı bile dolandırabiliyorsunuz.
2: Ama beni dolandıramazlardı, isteselerdi de. Çünkü sonradan bankadan aradılar, o kadar paranız yok dediler.
0: Bu işin en komik kısmı, fıkranın en komik kısmı oldu. Hakan, iyi ucuz atlatmışsın. Bu vesileyle dinleyicilerimize de bir dolandırıcılık metodunu anlatmış olduk. Vallahi başımıza gelse belki de o telaşla, o boşlukla verirdik biz de artık bundan sonra. Aklımıza hep sen geleceksin.
2: filmi telaş diyorsun da ben de o anda inan bana yayın esnasında bir saniye yayındayım, canlı yayınım, hemen göndereceğim bir dakika falan derken o telaş esnasında beni yakalamışlardı ama sonradan uyandım.
0: Ay evet, valla sana da geçmiş olsun Hakan.
2: Sağ olasın.
0: İyi, bundan sonra değerli dinleyicilerimiz ya modemimizin numarasını vermiyoruz ya da banka hesabımızda para falan bırakmıyoruz Hakan gibi. Teşekkürler.
2: Aynen
0: Hakan.
2: Öyle.
0: Çok sağ ol. Harikasın.
2: Görüşürüz canım.
0: Hoşça kal.
2: İyi yayınlar. Öptüm canım.
0: Teşekkürler. Bye. Her zaman olduğu gibi yarın yine Hakan'ı radyolarınızda rengarenk programıyla dinleyebilirsiniz. Kimsin?

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastörk. Rheinland-Pfalz hükümet ortakları CDU ve SPD eyalet hükümetinin organ bağışında itiraz sistemi için federal konseyde girişimde bulunmasını isteyen önergeyi hazırladı. Sistem kabul edilirse yaşamı boyunca açıkça karşı çıkmayan kişilerin potansiyel bağışçı sayılması öngörülüyor. Eyalette 2025'te milyon kişi başına yaklaşık %9 bağışçı kaydedildi. Bu oran %12 olan Almanya ortalamasının altında. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen'da renkli ve lezzet dolu bir etkinlik sizleri bekliyor. DİTİB Mevlana Camii tarafından düzenlenen Hayır Çarşısı 20 Eylül Pazar günü saat 11 ila 22 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Hayır Çarşısı Industriestrasse 56 numaralı adreste kurulacak. Değerli futbol severler, FC Mannheim Türkspor Landesliga'da 19 Eylül Cumartesi günü FK Serbia Mannheim'i ağırlayacak. Saat 17'de Gartenschauweg 24 adresinde başlayacak maç için kulüp taraftarları tribüne çağırdı. Biz de başarılar ve keyifli seyirler diliyoruz. Değerli dinleyenler, aslında Almanya batmıyor. Federal İstatistik Dairesi'ne göre Alman sanayisinin fiyat etkisinden arındırılmış sipariş stoku Temmuz'da önceki aya göre %1,5 arttı. Yıllık artış %11'e ulaştı. Siparişler mevcut üretim hızıyla 9 aylık çalışmaya karşılık geliyor. Artışta uçak, gemi, tren ve askeri araç siparişleri belirleyici olurken otomotiv sektörünün stoku geriledi. Alman Otomobilciler Kulübü ADAC'nin verilerine göre motorinin Almanya'da ortalama litre fiyatı 2 euro 45 sente çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Yine rekor kırdı. Birlik partileri enerji vergisi veya KDV'nin katma değer vergisinin indirimini önerirken Ekonomi Bakanı da geçici KDV indiriminin değerlendirilebileceğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti ise yüksek karların vergilendirilmesi ve fiyat tavanı seçeneklerini öne çıkarıyor. Hükümet henüz ortak karar alamadı. Bu arada yine ADAC'nin bir araştırmasını paylaşmak istiyorum. Almanya'da elektrikli otomobil kullanıcılarının %97'si aracından memnunmuş efendim. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Müthiş bir şarkıyla devam ediyoruz. Paydos Keyfimizde Ajda Pekkan süperstarımızla 1975 yılında orijinal bir versiyon çıkardı. Bakın 1975. Sonra 92 yılında bu versiyonu çıkardı. İnanılmaz. Hoş görsen şimdi.

0: Hi Dost Keyfimize devam ediyoruz. Mesut'la birlikteyiz. Frankfurt stüdyomuza bağlandık. Şimdi niye bağlandık? Çünkü böyle son zamanlarda konuştuğumuz, konuşmadan duramadığımız bir konu. Artık şu akaryakıt fiyatları, yani rekor akaryakıt fiyatları var. Bunları konuşuyoruz. Şimdi bir de bir yandan gözümüz hükümette. Hükümet hangi önlemleri tartışıyor Mesut?
1: Evet, hükümetin de gözü bizde. Bunları ne yapacağız falan evet. diye. Şimdi 2 euro 45 senti hatta daha da üstüne virgülleri de var, virgül 3 falan çıkmıştı. Bu yeni bir rekor akaryakıtta, dizeldeki fiyat artışı. Bunun üzerine şimdi baktık, biz de hükümetteki son açıklamaları veriyoruz. Yani bugün ve bugün öğleden sonra hem de Federal Meclis Grup Başkanı Thorsten Frey açıklama yaptı. Dedi ki 1 Ekim'den itibaren bir şeyler yapabiliriz dedi, bir tarih önümüzde var. Ekonomi Bakanı da Katerina Reiche de benzin ve dizelde KDV'nin, Mehrsteuer'ın yani %19'dan 7'ye düşürülmesini istiyor. Fiyatlarda litre başına bu durumda 23-25 sent arasında bir indirim sağlanabilir, ancak bu indirim tüketiciye yansıyor mu? İşte orası evet, tartışma
0: biz
1: konusu.
0: Nasibimizi alacak mıyız o indirimden acaba? Biz de bekliyoruz böyle.
1: Evet, bu da mı şirketlerin cebine gidecek
0: evet.
1: ağam diye soranlar var. Daha önceki indirimde olduğu gibi bunda da büyük şüpheler var. Bilmiyoruz bize nasıl yansıyacak ama bir indirim ya da en azından KDV'de bir indirim konuşuluyor. Diğer taraftan nakliyeciler sektörü de Başbakan Mert'e mektup yazdı. Biz dedi nakliye işinde çalışıyoruz. Bu Orta Doğu'daki, İran'daki krizden bu yana 60 sent pahalandı bu benzin. Bir çare bul Mertz Bey diye ona yakarışta bulundu. Maliye Bakanı da devreye girdi. Dedi ki elinizi çabuk tutun, bir an önce indirim yapın. Özellikle KDV indirimi konusunda hükümetten destek istedi. Tekrar hatırlatayım, 2 euro 45 senti buldu dizelin fiyatı da. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Evet, şimdi katma değer vergisi indirimi falan konuşulunca aklıma şu geldi. Bu restoranlarda da uygulanmıştı. Restoranlarda da bu katma değer vergisi düşürülmüştü. Peki orada işe yaradı mı bu?
1: Ya bu haber senin işine yaramaz. Vegansın, restorana gittiğin yok. Boşver falan mı? Hayır, yaramamış gözüküyor Esra. Almanya'da restoranlarda KDV %7'ye indirildi. Ancak bunun fiyatlara neredeyse hiç yansımadığı söyleniyor. Nereden söyleniyor? 180 binden fazla fiyat incelenmiş. Bak, 180 binden fazla, bir değil beş değil incelenmiş. Yemeklerin %91'inde fiyatlar aynı kalmış. Yani KDV düştü, şu yemekler de birazcık düşsün denmemiş.
0: Yani arabamızın mamasında da çok düşüş olmayacak mı? Öyle bir konuştuk ki, yani bu indirimin bize bir yararı yoksa.
1: Yani bir onu nasıl yararlanacağız onu bilmiyorum. Şöyle olabilir, belki birazcık benzini az yakarak falan gene tasarruf düştü yani.
0: Evet,
1: gene kemer mesela. Sıkacağız.
0: Gene yine kemer sıkacağız. Bu kemerler sıkıla sıkıla zaten sıfır beden oldu iyice belimiz. Hayır olsun bakalım. Peki değerli dinleyicilerimiz, evet. Bu akaryakıt fiyatları çok konuşuluyor. Bizler de gündemimize alıyoruz Metropol FM olarak. Bu arada birçok istatistik kaynak vesaire arayanlarınız var ise metropolfm.de sitemize girip bu haberleri inceleyebilirsiniz. Mesut, teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
4: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48, Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

değerli dinleyicilerimiz, paydos keyfimizin sonlarına doğru geliyoruz. Biraz sonra CDU Eyalet Başbakan adayı Stefan Evers, Die Linke adayı, Başbakan adayı Elif Eralp ve SPD'den Stefan Krach, Grüne'den Werner Graf ve AfD'den Kristen Brinka röportajları yayınlanacak. Ferhat, bizim arkadaşımız Ferhat bu röportajları yaptı ve biraz sonra bütün bu röportajları dinleyebilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da izleyebilirsiniz. Orada da röportajlar sizlerle olacak. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Tan Taşçı sizlerle. Gidişat diyor.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, 20 Eylül Berlin Eyalet Meclisi seçimleri öncesinde Sol Parti'nin eyalet başbakan adayı Elif Eralp, Metropol FM'e özel açıklamalarda bulundu. Eralp, seçimlere katılımın demokrasi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
1: Sol Parti Berlin Eyalet Başbakan adayı Elif Eralp bizlerle birlikte. Elif Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Siz Berlin Eyalet Başbakan adayı olarak bu yarışta ben de varım diyorsunuz. Berlin'de özellikle çok sayıda göçmen kökenli bu seçimlerde oy kullanabilecek. Oy kullanmak neden bu kadar önemli?
2: Çünkü demokrasiyi sağlamak için çok önemli ve hepimizin hayatlarımız zorlaştı. Her şey çok pahalı oldu. Bunu değiştirmek istiyorsak seçimler çok önemli. Bir de eşit haklar üzerinde. Çünkü bir sürü göçmen kökenli insanlar hala kabul görmüyorlar, ırkçılık yaşıyorlar. Bunun için de hepimiz sandığa gidelim, oyumuzu verelim. Artık Berlin'de herkes için yaşanabilir bir hayat olsun istiyorum.
1: Seçimlerde tabii seçmenlerin iki oy hakkı var. Evet. Bir direkt aday Erststimme dediğimiz, bir de Zweitstimme yani partiye direkt oy kullanabilecekler. Hangi oylar bu konuda çok daha önemli?
2: Tabii eyalet başbakanı olmam için ikinci oy, Zweitstimme en önemlisi. Çünkü onunla sonuçta çoğunluğu belirliyorsunuz ve kim bu Berlin'in yönetebileceğini belirliyorsunuz. Onun için o oy en önemli oy bizim için.
1: Özellikle göçmen kökenli yani bizim oy hakkına sahip olan Türk vatandaşlarımız ve bu sene 16 yaşından itibaren çok sayıda gençler de oy kullanabilecekler. Buradan gençlere tabii bir özel mesajınız vardır.
2: Tabii. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler çok önemlisiniz bizim için, demokrasi için. Lütfen katılın, oylarınızı verin ve tabii ki ben desteğinize çok sevinirim. Çünkü biz sizin seslerinizi insan hakları için sadece Berlin değil bütün dünyada duyuracağız.
1: Elif Hanım, son bir soru. Özellikle uluslararası dünya basınında şu an Berlin'deki seçimler çok yakından takip ediliyor ve sizin şu anki başarınız New York'taki Mamdani efektini hatırlatıyor bizlere. Bu efekti neye borçlusunuz?
2: Çünkü Mamdani de aynı bizim gibi en önemli konusu sosyal haklar, eşit haklar. Biz de bunu en öne koyuyoruz ve Berlin'de kira krizi, kamut krizi en önemli konu ama aynı zamanda her zaman uluslararası hukuku ve insan hakları savunan bir insandı. Ben de ve Sol Parti'm de bunları savunuyor.
0: Sol Parti Başbakan adayı Elif Eralp, Berlin seçimlerinde seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı. Eşit haklar, ırkçılıkla mücadele ve daha özgür, yaşanabilir bir Berlin hedeflediklerini söyledi. 16 yaşından büyük gençlere de bizim geleceğimizsiniz, oylarınızı kullanın diye seslendi.
3: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Akaryakıt fiyatları giderek yükseliyor. ADAT'ı hesaplamış. Ortalama 2.27. Bu tüm zamanların rekoru olarak da kayıtlara geçmiş. Ve uzmanlar diyor ki devam ederse endişeliyiz. 3 euroya kadar yükselebilir fiyatlar deniliyor. Yani şu durumda atleti verdik. İncir yaprağıyla gezeceğiz.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Selam selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
1: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
0: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
1: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
0: Oho, işin zor vallahi be selamiciğim. Sana kolay gelsin.
2: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı 030 217 97 00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030 217 97 00. Radyo reklamı etkilidir. Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
3: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Disco'da Bella, Gangsta Forever.
4: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock.
1: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: Selam Selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
1: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
0: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
1: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
0: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
2: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM müşteri hizmetleri danışma hattı. 030 217 97 00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030 217 97 00. Radyo reklamı etkilidir.
3: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

0: ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
1: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
0: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
1: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
2: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM müşteri hizmetleri danışma hattı. 030-217-97-00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-00. Radyo reklamı etkilidir.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: 3 4
2: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın? Yoksa benim gibi

0: yaktın beni.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

ağzın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.